0: sağlamlık bilimlerini hemme ailege yetküzeyli.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde otura deyiniz kan azlıq kesili degen nime degen mezmunda sözləp birimiz. Bugün 5. ayının 8. günü, dünya otura deyiniz kan azlıq kesili günü.

Otra dengiz kan azlıq kesili degen nime? Birlikte tüşünüp baqaylı. Otra dengiz kan azlıq kesili bir xil yoşurun gen irsiyat kesili bolup, yer şarı boyuca tarqılışı en kan, toplanğan kişiler topi en köp bolğan bir xil yekke genliq kesillik. Dünya boyuca tahminen 350 milyon gen elip yürgücü bak. Dövletimizde Cenobdiki rayonlarda köp görüldü. Dövletimizden Çangcang Deryası'nın Cenobdiki herkaisi ülkelerde kesel buluş nisbeti en yukarı. Təsiri en çoğun irsiyet keseliklerinin biri. Bulup mu Guangxi, Guangdong ve Hainan'da. Otra dengiz kan azlıq kesili, aldın alğılı ve davalıqılı boludığan kesellik bolup, toydan burun, amıldarlıqtan burun ve toğıttan ilgirki süpetlik tuğuş tekşürtüşü de bayqıqılı boludu. Vaxtıda tibbi arlışış tedbirlerini kullanıp, eğir tipteki yerlik kan azlıq kesiliğe giriptar bolğan balılarının toğılışını tosuştun, növette kalqarada itirap kılıngan yerlik kan azlıq kesilinin ünümlik aldını iliş tizginleştiki baş tedbir hem muhim taktika. Otra dengiz kan azlıq kesili degen nime? Birinci kan azlıq. Kızılkan hücayrısı yelikte hasıl bolup, kızılkan aksılıdan paydalanıp, oksigenini her kaysı azalağa yetküzüp berildi. Otra dengiz kan azlıqı, kızılkan hücayrısıdaki kızılkan aksılının hasıl boluşuğa təsir görüstüdü. Kandaki kızılkan aksılı ziyada az bolsa, kan azlıq dep atılıdı. Şikinci, otra dengiz kan azlıq kesilide, bimarının məlum xil ya ki köp xil kızılkan aksılının şekillenişige münasibetlik genide normalsızlıq körülüp, yeterlik kızılkan aksılını hasıl kılalmaydı. Otra dengiz kan azlıq kesili iki xil bolup, ziyanğı uçurgan genğı asasen, ayrım-ayrım halda alfa ve beta otra dengiz kan azlıq kesili dep atılıdı. İkisinin keselik ahvalının şifadısının eğir yenikliği oxşamaydı. Beta otra dengiz kan azlıq kesilinin kandaq tipleri ba? Ziyanğı uçurgan gen ve eğirlik derecesi asasen bu keselik tövendegerek şifadılanıdı. Birinci, kan berişki tayini veliş tipideki beta otra dengiz kan azlıq kesili. Balılıq mezgelde eğir derecedeki kan azlıq sebebiden kan berişke ihtiyaclıq boluştan başlanıdı. İkincisi, kan berişke tayini valmaydıgan tipideki beta otra dengiz kan azlıq kesili. Bu tipnin derecesi bir kadar yenik bolup, bemar pekat məlum əhvallardala kan berişke ihtiyaclıq boluşu mümkün. Kan berişke tayini veliş tipideki beta otra dengiz kan azlıq kesilinin kandaq alametleri ba degende, kesellik alametleri adette bimar bir netçe aylık bolğandı körlüdü. Bu tövendikilerini öz içige alıdı. Birinci, terisi tatırış. İkinci, korsak köpüp ciger tal yoğunaş. Bu belkim sozulma karakterlik kan eriş, ciger tal yeliki sırtıdan kan işlep çıkırış ve cigerde tömürünün çöküp kelişiden kelip çıkışı mümkün. Üçüncü, serıklıq çüş, terayaki köz eki sargıyış, bilirubin yani pigmentlik ötke taş çüş kesili. Törtüncü, herkete galiydi buluş ya ki titit buluş. Beşinci, ösüp yetilişi tosal qoğu uçuraş. Sozulma karakterlik kan azlıq, yelik sırtıdan kan işlep çıkırışının sonaki bolğan təsiri ve ziyada köp tömür zapsı keltürüp çıkargan işki acıratma ıqtidari tosalğuğu uçuraş, ösüp yetiliş ve balağat yetiliş mezgeligi təsir körüstüp, ösüp yetiliş tosalğusunu eğirlaştırıydıdı. 6. Yüz kısmı yaki baş sonakinin sonaki kengrek buluş. Otra dengiz kan azlıq kesili bimarları da oxşaş bolmağan derecede kan azlıq ve yelik sırtıdan kan işlep çıkırış mevcut bolup, bu sonakinin özgürşini keltürüp çıkırıdı. Yeşi çoğun bimarlarda sonak ağırış əhvali körülüşü mümkün. 7. Tömür ziyade eşip gidiş. Bimarda yana tömür ziyade eşip gidiş əhvali körülüşü mümkün. Bedende önümsiz kızılkan hücayrıları hasıl buluş ve kan beriş sebebinin tömür ziyade eşip gidiyor.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlayıcılar, yaxşımısınızlar? Ertigelli Haberler programımızına anlaşanlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 8. günü, Cuma. Dehqonlar kalendarı boyunca 3. ayının 22. günü.
2: Obal, bu qitimki programımızın asası mezmullarını tanıştırmız.
1: Abdanım Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komiteti yığın açtı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözü, muhim yol yorgunun royini ögünüp, ızçıllaştırıp, doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emeldi körüstüş, ögünüş terbiyasının çunkurlışı, puhtılınışı türtkü buluş gerek de takitlendi. Çin Şaucan yığınğı riyasetçilik kıldı.
2: Bingtuan'daki erkaysi sanat karxalları yıllık nişanını işğa şürüş üçün casaret bilen ötkelik hücum kılıp, tolup taşkın gayret bilen zagazını ülgürtüp, bazar etişki bütün küş bilen atlandı.
1: 9. devletlik Cungu Asiya Avrupa körgezmesiye Sodiyar çakırış hizmetin küçeş baskıçıgı kirdi.
2: Ürümçü Avyasiya aeroportuda birinci pesilde çigradın kirgen çıkan yük miktarı bultır kokşaş mezgildikiden 15.7% taştı.
1: Saven şehri Şinjan futbol dereceden taşkarı, birleşme musabıksızı ergeşip, Şinjan'ı seyli sayahat kılıç demişti ki, medeniyet, sayahatçılıkını kenetiş faaliyetiyle aktif avaz koşup, musabıka meksus medeniyet sayahat çoğun soğukusunu oturuğu çıkardı.
2: Kaşkar'daki Muhabbet Naksisi namlık televiziya tiyatri, Merkezi Radyo Televiziya Baş İstansisi Universal Kanali ve Tordiki Sın Supsta kızgın görüstüldü. Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız haberi. Abdanım Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komiteti tünügün çüştüm burunu yığın açtı. Abdanım Rayonluk Partiya Komitetinin şucisi Çin Şaucan yığınğı riyasetçilik kıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin yakınığı mezgildeki muhim sözü, muhim yol yorgunun ruhi yetküzildi, ögünildi, zıçıllaştırıldı. Yığında monolar tekitlendi. Baş şuji Xi Jinping'nin Cungo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 4. ayının 28. gündeki yığınıdı kılgan muhim sözünün rohini çoğunkuru ögünüp ızıçıllaştırıp, ideya ve hareketini Partiya Merkezi Komitetinin ıhtısat vaziyeti doğrusudaki hükümü ve tedbir orullaştırması asasından hakiki birlikke keltirip, yeni terakiyet ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızıçıllaştırıp, durup, mokumluk asaslı ilgirleş hizmet baş reytemede çıngtırıp, terakiyat bilen bir hatarlıkını bir tutaş planlap, ıhtısatının yürüyüşünü küzütüş, ölçeş, orullaştırış ve teşip ötüş şekilde tahlil kılışını küçeytip, ıhtısat hizmetini teyhimi çoğun salmak ve teyhimi emeli tedbiri bilen çıng tutuş. İstimalını ilgir sürüş bilen selinimini kenge etişini bir tutaş planlap, işki ihtiyaç yoşurun küçünü çoğun kezip, çoğun çoğun tür kuruluşlarını tizletip, ünümlük selinimini barça çağrı amallar bilen kenge etiş. İşki uğrulaşkallarını köpe etişini yöneliş kılıp, özgeçe evzel kesiplerini terakki kıldırıp, sünni akıl pilos hareketini umum yüzlük yolu koyup, bütün memleketinin energiye baylıkı stratejiyeli kapalet bazısı berpa kılışını tizletiş. Islahat, ilçivet işini kılçı eğişmayı çoğun kurulaştırıp, memleket boyucu birliki gelgen çoğun bazar kuruluşu yu kuruluşunu tizletip, taşkı ıhtısat soğudu almıştırışı, hemkarlıkını çoğun kurulaştırıp,

0: Erdercilik partiya komitetleri, partiya grupları, asasi gavdilik mesuliyetini yanımı küçeytip, eydekçilik, yetekçilikini küçeytip, ögünüş terbiyesinin ünümünü yokur sifatlik tarakiyatkı türtüki buluşunun emeli ünümüge, hakiki aylandırışı gerek. Yığında, Avtonom rayonun cemiyetini idare kılış hizmeti muhakeme kılınıp, orullaştırıldı. Cemiyetini idare kılış hizmetinin muhimlikini, Şincan'ı mokum kılış, Şincan'ı idare kılış, Şincan'ı güllendiriş stratejiyelik yüksekliği de turup, özleştirip ve ilgilep, cemiyetini idare kılış tüzülme mekanizmini takamıllaştırıp.
1: Ben texniki çeklik şirketi dikkatini mikroorganizmlik bakteriya doğrusu katarlık mahsulatlarını tetkik kılıp içiş, işlep çıkırışkı kartıp, bu yıl 8000 tonna türlük oğut mahsulatı işlep çıkırışını planladı. Şirket mesulü Feng Peigang mundaq dedi. Yezilik maddi eşyaları təminatı kapalatlı kılıçdan bile mahsulat süpütünü sicil əlalaşdırıp, yezilikinin önümünü dekallarının kırmını aşırıp, yez kentlerini güllendirişke karxanının küçünü koşumuz.
0: Stansımız haberi. 9-cü növbetlik Cungu Asiya Avrupa körgezmisi 6 ayının 25. gündün 29. günü geçen virimçide ötküzülüdü. Növbette Sodigar Çakırış, Körgezmik Katnışkı Çakırış Hizmeti Umumizlik Küçeş Baskıçı'a kerdi. Katıbat Başkarımsı Dikkatini, Yeni Energiye, Ekli İktidarlık Yasımıçılık, Rakamlık İktisat Katarlık Noktuluk Kesip Sahaları'yı merkezleştirip, Delcaydı Sodigar Çakırış Kesbi Cahitini Körgezmi Teşkilleşine tutku kılıp, Çigra İşçi Sırtıdaki Nurgun Ela Süpetlik Karkallani Besbeste Tızımı'a aldırıp, Paal Katnışkı'a Muvaffakiyetlik Celip kaldı. Bu növbetli körgezmenin plandaki gölümü 140 mın kvadrat metreye yetedi. Körgezmede universal körgezme kılış, kesbi ötküzüş yadroluk prinsipi katlık emel kılıp, bir saray köp rayon buluştak caylaştırış, endizisini icadi kolunup, old çoğun has temini noktuluk çördep, körgezme rayonunu uğrullaştırıp, yukarı seviyelik iktisat, soda, katlı merikisini bütün küş bilen berpa kılış. Yine mihmanların teklif kılış, iktisat soğudu faaliyetlerini planlaş, mulazimet kapalıtını östürüş katarlık cahitlerde. Del cahidi küçep, nişanlık tedbiri kolunup, Orta Asiya'daki 5 devlet katarlık bir belvak bir yolunu, ortak berpa kılıdığan devlet ve rayondaki soğudu yerlerini, körgezme katnışkı noktuluk teklif kılıp, bir katar yukarı seviyelik iktisat soğudunu odullaştırış faaliyetlerini köngül koyup planlap, tamujundun ötküzüşünü kolaylaştırış tedbirlerini sicil elalaştırıp, körgezme katnışkı tizimiltişten nehmeydan mulazımı tigiş bulgan, bütün zencirlik kapalet sistemisini mükemmelleştirip, körgezmeki katnıştıgan sodigarlarını yukarı ünümlik, kolay, yakışlık mulazmet bilen teminleş nişallandı. Körgezmenin celip kılış küçü sicil kozgıtıldı. Bunu bilen sahadaki nurgun başlamış karganı pahalı avaz koşup, teşebbüskarlık bilen katnışıp, körgezmeki katnıştıgallıkı ve yadroluk teknika ve neticelerini namayan kıldıgallıkını besti bir kitti. Dikkat kılışkı arzıydığını şu ki bu kitimki körgezmide tuncuk etim Yeşil Terakiyat Maksus Rayonu tesis kılınıdı. Bu icadi tedbir münasibetlik sahadaki nurgun karhanını katnışkı celip kıldı. Körgezmeki katnışı biktilgen Yilaytı Energiya Cabdukları Paycheklik Şirketi bununla zor ümit bağladı. Şirket Setiş Merkezi'nin daimi muavin baş direktörü Şi Şaukuy Karhanı'nın dikkatini yeni energiye, yukarı derecelik kömür kimya sanayetiyle münasibetlik, yadroluk mesulatlarına noktuluk merkezleştirip, körgezmeye katnışı dağılıkı. Körgezme arkalık Şincan hem Asiya, Avrupa rayonundaki kesiptaşlar bilen bolgan almıştırış, hem karılışını, çoğunkurlaştırışını ümit kılıdıgallıkı. Kelgüste Şincan'da meblağ selişini uğrullaştırıp, kesiplerini kendine yetişecekte oyu varlıkını etti. Bu nöbetli körgezme diyene Cungu Şangang Aumun Sarıyı alaydı tesis kılınıp, Şangang Aumun rayonunun Şincan ve Asiya Avrupa rayonu bilen bolgan hemkarlık üçün kövrük berpa kılındı. Aumun Soğut Sanatçılar Birleşmesi'nin icraiye başlığı Wu Huawei bu kitim Aumun tarafının meksus Aumun Sarıyı tesis kılıp, Aumun'un terakiyat muvaffakiyetlerini umumiyüzlük namayan kıladıgallıkı, okşaş mezgildi yana Cungi Tibabeti doğru yerliki zor sağlamlıkı boyuca memleket sırtıgı çıkış mulazmet merkezi Şincan alakılışış ornunun yopkını içiş murasimi ötküzüdüğallıkı. 40 vekilinin Şincan'ı kilip

0: tertiplik işləyətimiz. Bu yıl Çin ayasındaki alıkatın ösüş mezgeli de temperatürünün sel yukarı, öl yığının sel az buluşu, yukarı temperatura möldür boran katarlık afet, xeyb xatırının zor yeşi mölçerlerine geldikten, karhanının işlep çıkırış ticaret ve meblağ yürüştürüştüki endişisi tekimi küçeydi. Bortala Oblastlık Meteorologiya İdarisi bunun qarta pul muamili aparatlarını kelimat xavip xatırının oldini eliş, tizginlash jihatiga inobatlik qarz tartibiga kirgizishki turtki bo'lib, korxonalarning mablag' yurishtirishi qiyin, mablag' yurishtirishi qimmat, xavip xatarni kontrol qilish qiyin bo'lish masalasini unumli hal qildi. Şinjan'ın Yezi Soğudu Bankası Payçeklik Şirketi, Bortala Oblastlık Merkezi Tarmak Bankası, Cing Nayarlık Tarmak Bankası'nın bağımın başlığı Yang Guofeng mündak dedi. Rayon Amavi Markistiki şekilsiz mülükni, karxanalarning mablag yurishtirishdiki inobati qilib, karxanalarning ishlab chiqarishni kengaytishi, texnikada yangilik yaratishiga tövən tannarixlik pul muamili madadi berdik.
1: Stansimiz xabari. Aqsu viloyati Soshimben ma'muriy ishlar mulozimi supsini yetakchi qilib tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirib, ma'muriy ishlar mulozimatini texmo aqli iqtidorliq tez xotirjam qildi. Muxbiri Aqsu viloyatlik ma'muriy ishlar mulozimat markaziga kirganda ilgirki obod ish bejirish ko'zniki bugungi kunda sal jimjit ko'rinadi. Universal Közneknin xizmetçisi Can Xuy muhbirga xizmetçilerinin Soshimben Ündidar əpsdə amma tapşırğan materiallarını ər vaqt qobul qılıb, torudu təkşürüb, vaxtıda inkas qaytırdıqallıqı. Bütün cəryanda ammının toru sırtıda qatırışının hacit yoxluqı. Növbətdə bu supta 33 tarmaqının karxanığı alaqdar 626 iştürü biriktürül gəldikini eytib bundaq dedi. Soshimben əpsi intayın qolaylıq, yan telefondumu, kompüter, terminaldımı məşğulat qılğılı buludu. Hazır bu əpçidə 7 naqiyə 2 şəhərini qaplıqan 40 mağdan artıq işini becirib, becirib tamamlaş nəsbitini 100% yet gözdüq. Rəqəmləşkən mülazimətinin qolaylıqlıqı adət ki, anlığı nəb yet gözüblə qalmay, yəni ticaret asası gəvidlərinin yuqarı ünümlük tərəqiyatıqı küş qoşdi. Balalar kiyimi soğudusu bilen şoğulundan Şincan Pintungtung soğudu çeklik şirketi yakında Soshimben arqılıq yakki soğudu sanayicidin karxanığı özgertiş kəsbinin barlıq resmiyetlerini becerdi. Şirket setiş bölümünün direktori Can Bey mündaq dedi. İlgiri yakki soğudu sanayicidin karxanığı özgertiş kəsbini beceriş üçün ticaretini maksuz toxtib, memuri işlar zalığı bir nəyə çıxıttım qatıraşkı toğır kilidu dəb oylaydım. Soshimben supsinin yuqur ünümlik kolaylıq mülazimeti bizdek ticaretçilerini teximu köp zihnini ticaretki kartış imkaniyeti iyi kaldı. Növbette Soshimben memuri işlar mülazimet supsiga Dövlet Abdunum Rayon vilayetinin karxanalarga nep yetkizü siyasetiden 143 toplanıpla kalmay, yana 10 türlük iltimas kılmayla bahirmen bolu siyaseti icadi yolgu koyuldu. Şert uyğun kelidigan karxanla iltimas qılmayla, qatırmayla siyaset paydistin bevasti bəhirmen bolalaydigan boldi. Hazırgıca supa türlük ticaret asası gevidlerini 12 min qitim siyaset mulazimeti bilen təminləb 9386 karxanığı nəbget gözdi. 276 milyon yuan mukafat yardım pulu məbləği tarqatdi. Aqsu viloyatlik raqamlashtirish taraqqiyot idorasi partiya guruhining shujisi idoraning muavin boshlig'i Liu Chun mundaq dedi. Raqamlashtirish orqali quvvat qo'shib, ma'muriy ishlar mulozimatining passiv ovoz qo'shishdan tashabbuskorlik bilan mulozimat qilishga o'zgarishiga turtki bo'lib, Soshimben supsining iqtidorini sijil o'stirib, butun davriylik, butun zanjirlik, butun omillik mulozimat mohiyatini kengaytimiz.
0: Stansiyamiz xabari. Bortala Şehri Gungan İdarisi, Çindil Koçu Başkarımızı, Sakçıhanısı, 3 derecelik ziddiyat hal kılıç sistemisi ornatıp, şehir yezi tutaşkan caydaki asasi katlamlı idari kılıç kıyın buluş meselesini önümlü kel kıldı. Hem de yakında memleket boyunca Fung Çavuça Gungan Sakçıhanısı diyen namıga erişti. Bortala Şehri Çindil Koç Başkarımızı Sakçıhanısının təvəlik rayonu, şehir yezi tutaşkan cahidi bulup, köşmü nopus köp, başkuruş kontrol kılıçının qiyirlik dərəcisi çoğun. Çindil Koç Başkarımız Sakçıkansı mevkani emeliyetki koyup, Xalık Sakçıları dairigi mesul kadım. Ama Murat Selçilerinin küçünü biriktirip, Sakçıkana mahalle dairden ibaret.

bulutlanıp keyin ijiladi. Temperatura 18-35 Selsiya gradusgacha. Sanjida havo bulutlanıp keyin ijiladi. Temperatura 16-34 Selsiya gradusgacha. Qumulda havo bulutluq, temperatura 14-33 Selsiya gradusgacha. Turpanda havo bulutlanıp keyin ijiladi. Temperatura 22-39 Selsiya gradusgacha. Korlu'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-33 Selsiya gradusgacha. Aksu'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 14-31 Selsiya gradusgacha. Atış'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 15-32 Selsiya gradusgacha. Kaşkar'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 16-32 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava uçuk, temperatura 18-31 Selsiya gradusgacha. Ürümçide hava uçuk, temperatura 17-31 Selsiya gradusgacha boladı. Hürmetlik radio anlıqıcılar. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Ettigerlik Xabarlar Programısı boyunca anlatış berdi. Bu qitimki programımızdan tercümanları Mikray Osman, Arzugül Xalıq, Van Suci, Muariri Medine Merdan, Mesul Muariri Zulhumar Kurban, Diktorları Hasancan Savud bilen Zulbiye Mahmud. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Ettigerlik Xabarlar Programısını anlıqının lağı rahmet. Slow Shutting aboncular terminalini çürsünüz, texmo köp sarkıl mesmullardın xabardar bulalaysız.

sürüp, kızıl hikayelerini itiz erik başlarına, her bir lagırına işlep çıkırışının birinci sebebi yüzlendirdi. Pida ile mulazimeti kurusluk, mesulat kuruluşu maskedendi küçep, ürünçi pişkadem eskerle teşvik kılıp çüşendiriş katarlık, has kurusluk mesulatlarını sıcıl culalandırıp, bir cayda bir kurusluk mesulat, bir nahiyede bir alahilik buluş kuruluşunu üzüksüz ilgiri sürüp, armiye bayramı ve toluk otura, Ali Mektep intihanı pesli, okuş başlaş pesli, sayahatçılıkların avat mezgelini noktuluk çördep, işkini himayi kılıçını ortak berpa kılıç, mihir şefkat yetküzüş boyca imtihanı medet biriş, okuş başlığındaki tuncu ders, merni sayahat kılıç katarlık pida ile mulazimetini kanat yaydırdı. Bu kıtımkı pahaliyette tıp arkalık yetekleş ve yenilik yaratış arkalık kuvvet koşuştun ibaret koş yönelişli küçeş noktalık kanıt yaydırılıp, bir taraftan münevverlerine tallaş pahaliyeti de işbarısı gevdilik bolgan herbilikten çekingen münevver herbiyle çoğunkur kezilip, münevver teşvikatçıla tallap körüstülüp, memleketlik pişkedem eskerle teşvikat ömekeke tallanıp, memleket boyuça pida ile mulazimet edeki tört yüz İlgar tıplarını bahalaşka tavsiye kılınıldı. Yani bir taraftan uzun sefer temisindeki kızıl tiyatrlarını icat kılışka ilham verip, vakit boşluk diyalogi. Bizden uzun seferimiz, uzun sefer tarihi bilimleri kartun dersi, tesirlik peyt, kalbimdeki kızıl armiye cantisi katarlık tor eserleri oturgu çıkarılıp, ama yaktırılan şekilde uzun sefer hikayesini yakşı sözleydi. Birinci pesilde Şinjan'ın tez yetküzüş kesp kirimi cemi 2 milyard 10 milyon yen orundulup, bu tırkı okşaş mezgildekiden 10.9% aşkan. Tez yetküzüş kesp kirimi ve kesp miktarda birdek yakşı işiş vaziyeti namayen bulgan. Birinci pesilde Şinjan poşti kesbinin kesb kirimi cemi 2 milyard 880 milyon yen orundulup, bu tırkı okşaş mezgildekinin 10.4% aşkan. Poştiden evetiş yetküzüş kesb miktarı cemi 272 milyon 812 min parça orundulup, bu tırkı okşaş mezgildekinin 13.4% aşkan. Bunun işçi de tez yetküzüş kesbinin işi süreti kesb otturçı seviyesinin körünerlik yukarı bulup, kesb kırımı aşkanının başka tez yetküzüş kesb miktarının işi derdisi körünerlik bulup, cemi 152 milyon 496 min parça orundulup, bu tırkı okşaş mezgildekinin 26.9% aşkan. Kesbde puhtu başlanış işge aşırılıp, Şinjan tez yetküzüş bazarının istimal yoşurun küçü ve cüş urup ravajlanış hayati küçü namayen kılınan. Tez yetküzüş kesb türüdün karganda, birinci pesilde orundalgan şehir içi tez yetküzüş kesb miktarı cemi 26 milyon 496 min parça bulup, bu tırkı okşaş mezgildekidin 22.7% aşkan. Orun dalgan başka cayga tez yetküzüş kesb miktarı cemi 125 milyon 362 min parça bulup, bu tırkı okşaş mezgildekidin 27.7% aşkan. Orun dalgan halkara, Şangang, Aumin, Tayvan tez yetküzüş kesb miktarı cemi 638 min parça bulup, bu tırkı okşaş mezgildekidin 43.4% aşkan. Türlük kesplerde birdek okşaş bulmağın derecede eşiş görülgen. Başka caygı tez yetküzüş kespi yanına yetekçi orunda turgan. Halkara tez yetküzüş kespi de bir kadar zor üsüş boşluğu bar bulup, sırtkı yüzlengen küçlük evetiş yetküzüş yoşurun küçü namayan kılıngan. Vilayet, oblast, şehirlerinin tez yetküzüş kesb ehvalı boyunca tahlil kılganda, tez yetküzüş kesb miktarı cihette Ürümçi, Xoten, Aksu, Şinjan boyunca aldığı 3 orunda turgan. Bunun içi de Ürümçi'nin tez yetküzüş kesb miktarı 94 milyon 33 bin 800 parçayı yetip, kırımı 1 milyar yuandan eşip, Şinjan boyunca aldığı orunda turgan. Turpan, Kaşkar, Bortla oblastının kesb miktarının

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teximu çolalınıp randar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğun kuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat

0: Uyghur tili, Qazaq tili, Moğol tili, Qırğız tilda radio anglayalaysız, xəbər körəlaysız.
1: Saat 9:20-da Slow Shooting update-alının 6.0 plus nusqısı yeniñizdiki səfər həmrayınız. Yol əhvaldan, uçurlardan xəbərdar bolalaysız.
0: Saat 11:00-da Slow Shooting update-alının 6.0 plus nusqısı yeniñizdiki ijadiyet həmrayınız. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
1: Saat 13:20-da Slow Shooting update-alının 6.0 plus nusqısı yeniñizdiki pul tejeş həmrayınız. Juğlama nömrini tamaq beləti almaştırıp hem pultijaysız hem hatırcam bulsız.
0: Saat 14'te Solution update alınan 6.0 plus nusqısı yeniñizdiki turmuş hemrayınız. Solution Sodi şehircisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
1: Saat 16'da Solution update alınan 6.0 plus nusqısı yeniñizdiki ilgilik tikleş hemrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Solution update alı yardım berdi.
0: Saat 17:20'de Solution update alınan 6.0 plus nusqısı yeniñizdiki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19:20'de Solution update alının 6.0 plus nusqısı yeniñizdiki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
3: Saat 20:20'de Solution update alının 6.0 plus nusqısı yeniñizdiki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
4: Saat 22:20'de Solution update alının 6.0 plus nusqısı yeniñizdiki tenerket hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Solution update alını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

yükselen Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde devletimizde işlenen tuncu yürüyüş polipropilinlik sıkıp dançılaştırış maşını grupusunun Maytag neft kimya sanayiti de sınak kalınıp muhabbetlik bolğalıqını tonuşturumuz. Yakında Cungu Nefet Guruhi Maytag Nefet Kimya Şöbü Şirketinin tarım yıllık miktarı 1 milyon 200 bin tonluk ikinci karalık etelin türü de hoş haber tarqaldı. Devletimizde işlenen tuncu yürüyüş yıllık miktarı 450 bin tonla polipropilinlik sıkıp dançılaştırış maşını grupsi muhabbetlik halda sınak kalınıp, türlük meşgulat parametri layihe ölçümüge uygun boldu. Bu bösüş, çet el karkallarının bu ölçemdeki maşını grupsi sahasındaki uzun mezgillik teknike ve bazar monopolluğunu bozup taşlıydı. Polipropilinlik sıkıp dançılaştırış maşını grupsi çoğun tüptüki etelin yürüyüşleşken tekniki üskünleri içindeki yürek dercilik yadroluk üsküne. Öner senet her tipi murekkep, sistemini yürüyüşleştiriş çalıkı küşlük, layihaleş, yasaş ve meşgulat kılış kıyım buluş katırlık alaylıkla giyge. Uzundan bu yan bu ölçemdeki maşını grupsunun yadroluk teknikisi, yasaş öner seneti ve bazar ülüşü çet el karhalları tarafından monopol kılınıp, memleketimiz neft kimya sanayitinin müstakil terakkiyatı, kesb zinciri, teminleş zincirinin bir hatarlıkını çekleydiğen mühim boğma haletke aylanan idi. Tarım neftlikinin yılıga 1 milyon 200 bin tonna etilin işlep çıkırış türünün ikinci baskışlı kuruluşu kullanılgan devletimizde işlengen tuncu yürüyüş polipropilin dançılaştırış maşinisi grupsi tekniki cihette öz aldığı kontrol klinişini işe aşırıplı kalma yine körünerlik iktisadi ünüm ve kesb kıymetliği igib oldu. Onun setiviliş tennerhi, çet ellerdeki okşaş türdeki üskünlüğe karaganda zor derecede töveledi. Mal bilen teminleş devri yerim yıldın artık kıskardı. Onun üstüge türlük tekniki körsetküşleri import kılıngan maşını

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahibimizde Moğol milleti keştişçilikini canlandırgan 90'ıncı yıllarda toğulgan Erdin Çeçik bilen tanışımız. Bayngölin Moğol Atunum Oblasti Hoşut Nayası'da 700 kvadrat metre keledigan tadqiqat ögünüş, körgezme kılış, setiş bazısı ba. Bu yer hem Moğol milleti kiyim keçeklerini tikiş kasıp hanısı, hem Moğol keştişçilik hünürgü varısı kılış ters hanısı. Bazı igisinin ismi Erdin Çeçik bulup, 90'ıncı yıllarda toğulgan Moğol kızı. Şunaqla Hoşut Nayası'nın gayri maddi mariniyet mırasları türü Moğol kiyim keçeklerinin tikişinin vekillik varısı. İki eğiz adi kent hizmet hanısı da iş başlaştın, bugünkü kündeki yıllık setiş somisi 1 milyon 500 milyonun aşkıça Erdin Çeçik 13 yıl vakt sarkılıp, yokulup ketiş girdabıgı berip kalgan kadimi hünerini kaytıdın canlandırdı. Erdin Çeçik'nin keştişilikki bolgan reşti, çarışılık rayonudaki balılık çağlardın başlanıgan. Onun babası yağatçı bolup, momisi Moğol milletinin keyim keçeklerini tiketti. Hem keştişilik hüneri mahiri idi. O daim anlaş ve körüş ceryanına bu hüner bilen uçuraştı. Yığını kandak şiltiş, yipni kandak ötközüş, töge tivitini kandak eşiş katarlıklarının hemmesini şu çağladıla körüp ögünü valganıdı. Erdin Çeçik'ni hakiki iradegi keltürgini Çunçin'de daşıyordu okuvatkan çiğide körgen, halk örüp adet körgezmesi boldi. Miyazu milleti keşti parçalarının tikilgen somka ve yastıktan bahası netçi 100 yen bulup setibalıdı gallamı baha talaşma etti. O kişiler topunun sırtıda turgan şu dakikalarda yıraktı kalgan yurtadaki hammalarını esige aldı. O Moğolcu keştini toy tökün ölüm yetim işlerdiyle murasim kiyimi tikişki işiltetti. Tikkelleri çamadanın astıda besilip durup bir yılda fakat bir kanç kıytımla işiltiletti. O 2012 yılı daşönü pütküzgendinkin Hoşut Nayası'nı kaytıp igilik tiklep bütün vücudu bilen kentki Moğol milleti keştişilikini sırtkı yüzlendirişin oyledi. Deslepte işla ancı oğuşluk olmadı. Erdin Çeçik, kiçkidin tartıpla keştişilik ve kiyim keçek tikiş bilen şugullanıgan bolsumu, lekin kespi terbiye almağan idi. Kiyim tikiş üçün çokum, kiyim piçişini bilişi kerek idi. O hammasını izdep özünün kolluk tıpığı katnaştırdı. Yine şu caydaki birden bir Atunum rayon dercilik gayri maddi mariniyet mırasları türü bulgan Şincan Moğol milletinin kiyim keçeklerini tikiş hünürünün vekillik varısının təlim aldı. Erdin Çeçik bu haqtı toxtulup, bu varıslık kılgıcı her qetim dükünümge rəxt setivalgılı kelgende mən pürsətini çığın tutup, bu yakını tikişte nemelagi dikkat kılışım kerek. Au nakışının kandak mənisi ba, kandak kesişim kerek, dep sorap bilip alattım dedi. 2016 yılı ahire onun işlerde buruluş boldi. Hoşut Nayalık Ayallar Birleşmesi'nin yardımıyla Erdin Çeçik 100 milyon

33 سلسیه گرادس خوچه. Aksu'da hava açık bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 14'ten 31 Celsius gradus kuşa. Atış'ta hava açık bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 15'ten 32 Celsius gradus kuşa. Kaşkar'da hava açık bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 16'den 32 Celsius gradus kuşa. Xotende hava açık. Temperatura 18'den 31 Celsius gradus kuşa. Ürümçi'de hava açık. Temperatura 17'den 31 Celsius gradus kuşu boludu, 3-4 bal şamal çıkıdı. Hürmetli radyo anlıgıçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vatan Menin Ailem programması boyunca anı çişpeduk. Yaktırıp anlıgınınla rahmet. Sılış sitin abonçılar terminalini çürsanla, tekimi köp mezmulladın haberdar bolalaysılar.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırında Bulutlar Arasıda namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlığa isilə.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldın eyliş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylıq

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde Şincan'ın Tunçu Türküm'deki xas doğru materialları tizimliki ilanı kılındı. 51 xil ot, çöp ve meyve dekkan çarvıcılarının kırımını aşırışının yeni yolunu açtığı degen haber dekkanladı boludu. Yakında Şincan Uyğur Abdonom rayonunun xas doğru materialları mundaricisi 1. Türküm ama bilen resmi yüz görüştü. Əncür, Kızılgül, Çayqu yani Pərbun, Ajao yilimi ne öz işçiliği algan 51 xil doğru materiali bu tizimlikke kirgizildi. Nurgun kişi xas doğru materiali degen nime deb soraydı. Abdonom rayonluk doğru tədqiqat ornının muavin başlığı Ju Junning tüşündirişçe xas doğru materialları bugün Şinjan hükümet tarap tamğı basqan yoşrun küşke ige pay iken. Ula bir tarafının iqtisadığa türkü bolup, dekkan çarvıcılarının pul kapçıkını tonpayta alaydı iken. Tunçu Türkümdeki 51 xil doğru materialının her birinin tallanışı da özge xas sebep ba. Biz onun işçiden bir neç xilini tallap, ulanın arkasındaki hikayeni sözləp berimiz. Bunun dın, siz Şinjan'ın xas doğru materiallarının ot, çöp, gül, giyah ve meyve bolublu kalmay, ekologiya, kesip ve xalq durmuşının universal gavdisi işkerlikini bayqaysız. Yantak. Yantak çöldü ösüdü. Töyge yaqtırıp yaydı. Hem yeri tiken. Uyğur tibabetçilikine yötelini, iç sürüşünü toxtıdış, tolğağını davalaşkı işletilidu. Hazırkı zaman tədqiqatlarının onun tərkibində aksıl, trozin, fosfataza, 1B tormuzluğucu doğrularının aktifliği var. Diabet keselikeye karşı doğrular ve sağlamlık məhsullarını etiş yoşurun küçük iye işgeliği bayqalgan. O, terilgu yerini igellemeydu, çöllükten pul çıkaralaydı. Bazı karxanalar allıqacan yantaq şekerini ayırıp elip, tabii tatlıq tam xurucu kıldı. Kelgüsü de qant tövəlidiş çeyi, virusqa karşı pürkümə qatarlıq incikip şaqlanğan məhsulatlarının həmisi közge çelikmaydıgan bu qumluq ösümlükidin kelişi mümkün. Ali Xong Tianşan'da özkən Şinjan nusqısıdaki mehirgeya. O doğruluq zəmbroq bulup, aqqış külrəng. Şamalda yemirilgen taş münaklarga oxşaydı. Kazak tibabetçiligi bilen Uyğur tibabetçiligi de onu maslaştırıp, retsip tüzüp, öpkü tuberkulyozi, kanay yalluği, reumatizmlik boğum, ağrış qatarlıq köpkül keseliklerine davalaydı.

Hazırkı zaman tədqiqatı da ispatlanışca, onun yallıqqa, ösmüge qarşı duruş, immunitet küçünü aşırış qatarlıq doğruluq qımıtı barışken. Süni usulda yetiştiriş tekniksi pişip yetilgen haman, Şinjan nusqısıdaki mehir giyah bolup qalıdı. Anjur. Yopırmıqımı, meyvisimi göher. Şinjanlıqlar onu şaqtiki şeker mantısı edip ataydı. Anjur üçeyini sılıqlap tərətini ravallaştırıdı. Aşqazanını sağlamlaştırıp üçeyini tazılaydı. Hatta yopırmıqını suda kaynatıp sırttan yusumu öl təmrətkegi taqabıl turalaydı. Növətdə bəzi karxanıla anjurnın yeni meyvesini FD tonlatıp kurutuş hünər sən etigi sınıştırıp, yukur teknikilik kütünüş məhsulatlarını tətqi qilip yasap, yeməklik, teri asraş buyumları sahəsini qaplıqan, inçiki pişiklanğan məhsulatlarını açdı. Anjur yopırmıqıdan ayrı bilinğan madda yalluqı qarşı önümge ege bolup, funksiyalik teri asraş sahəsidimi kollanış yoşurun küçüba. Koşulma kıymeti hessilengen. Tuncu Türküm'de ilan kılıngan 51 kıl has doğru materyali haslık kayarda degen okşaş bir meselige cevap verdi. Has baylık menbesine yantak, doğruluk tavuz, ali kon, gunçu üzüm katarlıkla başka cayladı yok Şinjan'da laba. Has endizide Çayxo, yani perbon kırgızılgenden keyin konu yolda mağmay zakaslıq doğru bağıtısı arqılıq işlep çıkırış, təminləş, setişini ravallaştırıp, dekallanı xatırcam teriş imkan edigi ege qaldı. Xas zancırda, ıcao yelimi bir eşekten başlanıp, baxmıcılıq, pişiklaş, setişinin mükemmel halkısını qozğatdı. Xas nejanda, Tallanğan barlıq doğru materialları ən ağırada xalqını beyitip, Şinjanlı güllendirüştün ibarat yukur süpətlik tərəqiyat yoluğa qaratıldı. Şinjan Uyğur Abdınım rayonunun özgece doğru materialları mun dərəcisi birinci türküm elan kılınğan din keyin, Şinjan bu 51 xıl doğru materialını süpətlik markalaşdırış, ölçəmləşdirış kuruluşu elib berib, İşkiri hocrada saklaştın, bütün memleket çoğun bazırıgı yüzlendirip, her bir doğru materyalını yezi kentlerge nepiyet gözüldüğen, şehir yezılar bilen hem türkü boludugan, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerge aylandırıdık.

0: Sulu Shipping Adidal'ın 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
1: Saat 20.20'de Sulu Shipping Adidal'ın 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tem hırçıga aylanıdı.
2: Saat 22.20'de Sulu Shipping Adidal'ın 6.0 Plus nuskisi yeninizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
3: Sulu Shipping Adidal'ını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
4: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışka bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıklı ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdınım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıklı ilgir sürüş, penni umumlaştırış ders kansı, penni umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
5: Addi sağlamlık hareketleri.
6: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahibimizde daim kol muzulsa, mausni uzun vaqt tutqanda barmaqlar qaytib qalsa, qandaq harakat qan va quvvatni jonlantiradi degan mazmun deqtinglardi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan kichik harakat, har bir soat xizmat qilganda qo'lingizni ustalga qo'yib, xuddi pianino chalgandek har bir barmoqingizni tez sur'atda ko'tarish harakatini 30 sekund ishlang. Uzun vaqt kunimki taxtasini chekkanda, mausni tutqanda barmoqlar asonlik qaytib qoladi. Muzlaydı. Hatta pay gılıpi yallığının dəslapki alametleri körülüdü. Bu, piyanino çeliş hərkini barmaq boğumlarını ən kən dairədə hərkətləndirib, axırqi uşlanın aylınışını ilgiri sürüdü. Yana beğişinin pükücü peyini boşaşdırıdı. Usuli, iki qolunun alqınını tövənge qarıdıb, üstəlgə təkşi qoyub, baş barmaqdan başlap bir tal bir taldan tez sürətdə yuqırıqı kötürümüz. Xuddi piyanino çalğanğı oxşaş. Başqa barmaqlarını midirlatmayımız. Ən yuqırı noxtığa kötürüb, bir sekund toxtab, andın düşürümüz. Tərtib boyuca 10 barmaqını tamamlap, bir qitimdə hesablayımız. O da 3 qitimdən 5 qitimgi işləyimiz. Hərəkət qancı tez bolsa, qol muskuli və nervləri üçüncü qozğıdılıdı. Qılğan vaqtda qanın barmaq uçağı qarab eqivatqanlıqını hes qılğılı boludu. Soğuk tuyğu tədrici yoqaydı. Əgər məlum bir barmaqınızı kötürüşdə qiynalsınız, yəki mağdursızlıq hes qılsınız, bu, şu barmaqnın peyinin teximi köp hərəkət qılışqa ehtiyaclıq şikayəlikini düşəndirudu. Bugün hər bir saat Kunumki taxtasını işlətkəndən keyin 30 sekund vaqt sərf qılıb üstəl üstədə avazsız piyanino çeyin. Barmaqlarınız ıssa, kunumki taxtasıdakı sürətinizmi qaytib gəlidi.

0: asası kanun teşvikat münberi.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sözge hemrah programımızdan alışılanı karşılığımız, ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı solution aboneçiler terminalıda mas kademde anlatılıdı, hem de her vakit kayıtı anlıklı buludu. Bugünkü kanun sözge hemrah programımızda mundaq mezmulla boyunca anlatış birimiz. Kanun haberler sahipimizde 97 parça tepsili kaide bütün avtonom rayonun mahsulat süpütünü nazaret kılış başkuruşuna ölçen bekitip kaide turguzdi diyen

0: haber diktanladı bulundu. Dilo ve kanun sahibimizde 4500 yenge Wang Hun müşük seti aldı. Lekin tatkubar kesel müşk tapşırıp aldı. Seti valguçı pulunu kaytırıp tölen berişini talep kılıp arz kıldı degen mezmunda sözlep birimiz. Amı üçün emeli iş kılıp biri sahibimizde cuğlanma numar asası katlamını idare kılıçının hayati küçünü urgutuşku küç koştu degen mezmun diktanladı bulundu. Emde diktana bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmullurdu bulsun.
1: Kanun haberleri.
0: Yakında Atunum Raylık Bazar Nazaret Kılıç Başkuruş İdaresi 2026 yıllık Atunum Rayının Nuhtuluk Sanayet Mesulatlarının Süpütünü Nazaret Kılıç Boğaç'a Arlap Teşhürüşünü Yolgu Koyuş Tepsili Kairisinin 97 parçının merkezlik tüzüp çıktı hem ilan kıldı. Bu Türküm'deki tepsili kaidinin resmi ilan kalınışı, bu yıllık Atunum Rayon boyunca mehsulat süpütünü nazaret kılış boyunca aralap tekşürüş hizmetinin omumizlik konkret yolu koyuluş baskıçığa kirgenlik edin. Atunum Rayon boyunca bazar nazaret kılış başkuruş tarmaklarının aralap tekşürüş hizmetini ilmi, adil, kalıplaştırıp kanat yaydırışı üçün bir tutaş ölçem bekitip bütün yıllık mehsulat süpüti bihaterlikini nazaret kılış başkuruş hizmetine puhta teknikilik asas salgallık edin diyerek verildi. Bu kıtım ilan kılıngan 97 parça yolgu koyuş tepsili kairisi de mehsulat süpütünü nazaret kılış aralap tekşürüşünü başkuruş vaktlık çağrısı de ki alakları belgelemelerge katlık emel kılınıp dikkat halk turmuşuğa köngül bölüş, kesplerini terakki kıldırış ve bihaterlik töven çekigi merkezleştirilip her tarafıma köp katlamlık del caydı bulgan mehsulat süpütünü nazaret kılış başkuruş sistemisi berpa kılınıp Atunum rayonumuzun bazar nazaret kılış başkuruşunu yenimi küçüğe yetiş, süpet bir hatarlıkını kogdaştı ki kat'i iradesi namayan kalındı. Tepsili kaide elektroluk, elektr saymalları, balıla, okuguşla boyumları, binakarlık bizek materyalları, yezi ilgilik işlep çıkırış materyalları, yemeklikle alakadar mehsulatla, sanayet işlep çıkırış materyalları katarlık köplügen nuhtuluk sahanı kaplap, halık turmuşudaki açkuşluk sahale ve nuhtuluk kesplerini toluk kaplaş işe aşırıldı. Bunun içinde yakılığı gaz türüdeki saymalla, balıla, okuguşla boyumları, tokluk velisipit, hem alakadar mehsulatla, sulyav mal setiviliş haltısı katarlık istimal boyumları, kuruluş materyalları, yezi igilik maddi eşya mehsulatları katarlık ammanın sağlamlık bihaterliki, işlep çıkırış, turumuşu bilen ziç münasuvetlik mehsulatla, bu kıtımkı nazaret kılış başkuruştaki nuhtuluk obikit katarlığı kirgizildi. Atunum Raylık Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdaresi Süpet Nazaretçiliki Başkarmasının alakadar mesulü mundak tonuşturdu. Mesulat süpeti bir hatarlıki halk ammasının hayatı, mal mülük bir hatarlıkige münasuvet bulupla kalmay, iktisat, cemiyetinin yukarı süpetlik terakkatı münasuvetlik. Bu kıtım ilan kılınan her bir tepsili kaidede evrişki iliş usulü, tekşürüş asası, tekşürüş usulü ve hüküm kılış kaidesi tepsili aydınlaştırılıp, aralap tekşürüş hizmetinin bütün ceryanı da emel kıladığının kaide buluş, asaslanılan asas buluşka hakiki kapaletlik kılınıp, aralap tekşürüş neticesinin kelipleşişi, birdekliki ve nopuzlukluğa bütün küçüklen kapaletlik kılınıp, amının etrafıdaki süpet bihaterliki hakiki yakşı kogdalı. Keyinki kademde Atunum Raylık Bazar Nazaret Kılış Başkuruş İdaresi yeniden ilan kılınan tepsili kaidini kattık asas kılıp, 2026 yıllık bütün Atunum Rayının mehsulat süpütünü nazaret kılış boyunca arlap tekşürüş hizmetini umumizlik algı sürüp, arlap tekşürüş ayrış tüzümünü kattık icra kılıp, layakasız mehsulatla hem alakadar işlep çıkırış ticaret karkallarını kattık başkurup, meselenin tüzütüşünün bütün ceryanını yepik halkısından elip verişken hakiki kapalatlık kıldı. Şunaqla karxanalarning sifat bexatarligi bo'yicha asosiy gavdalik mas'uliyatini amaliylashtirishiga sijil haqiqiy kafolatlik qilib, avtonom rayonimizning mahsulot sifati bexatarligi mudofaa sepini har taraflama mustahkamlaydi.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, sho'xli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulg'i bo'laylik.
3: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: Adamını bekar kılıp, sodigarının müşk seti valgan pulunu kaytırışı, hem üç hesse tölen birişi, şunakla müşkni tek şürütüş, perviş kılıç katarlık haklarını töleşki hüküm kılıçın talep kılgan. Sot mahkemesi sot kılıç cereyanı da, Fen Hanım ve şimdiki paranlaşış hatırısı katarlık delil ispatlarını tapşırıp, sodigar tapşırgan müşknin pütüşken müşk süpüti, salametlik ehvalıga iğir derecede uygun kelmeydi gallıgını. Onun üstüge müşk yemi soğuğu kılış, sağlamlık ispatı beriş katarlık tohtan mecburiyetini ada kılmağalıkını ispatlıgan. Sot kılış ceryanı da sodiger, gerçe müşkünün bütümge uygun kelmeydiğalıkını itiraf kılgan bolsumu, lekin trik müşkünü toşta hevf hater mevcut. Kaytırı vetiş müşkünün ölüşünü keltürüp çıkırışı mümkün. Müşük yeminin evetilmesliki tez yollanma meselesi bulup, menin bilen münasifetsiz dep aklıdı. Tirik ermek hayvan sorusunun alaylıki, diloğa çetişlik müşkünün Fen Hanım bilen hissiyat alakısı ornat kalıkını közde tutkanda, eğer mecburi kaytırılsa, müşkünün sağlamlıkı paydasız bulupla kalmay, yine alakadarının ermek hayvan bekiş hakiki arzusuğumu uygun kelmeydi. İki tarafdan murasa kılış arzusu buluş aldığı şartı da sotçı derhal murasa kılışı teşkillep, tor sorusudaki iki tarafdan hukuk mecburiyetini kanun boyunca düşendirdi. Ahırda iki taraf bir deklik hasıl kıldı. Sodiger sotta Fen Hanım'a 5000 yuan tölen pulu verdi. Bu müşük Fen Hanım'ın iqidarlığı da boldu. İki tarafdan başka talaş tartışı kalmadı. Bu dialogu birleştirip ken istimalsla ve ticaretçilere tövendik edek asker tişbirimiz. Tordun tirik ermek hayvallarını setiviliş, Allah'ıydı bulgan tor sordisi hareketi teva bulup, sordu nişani hayatlık harakterige, transport alaylıkigi iyi bulgaçka, istimalçlarının hukukunu kodaşının kıyılık derisi bir kadar çoğun. Ticaretçilere nispeten samimi ticaret kılış prinsipi katlık emel kılıp, tavarının hakiki ehvalini teşebbüskarlık bilen aynen aşkarılıp, mal evetiş sını arkalık sandıkını piçetleş, muntızım ermek hayvallarının sağlamlık ispatı bilen teminleş, transport soğurtisi setiviliş katarılık şekilde arkalık, tekimin yukarı ölçemlik soğudu kapaleti mecburiyetini ada kılışı gerek. Sahtı tesvirleş, ermek hayvanlarının nuksanını yoşuruş katarlık kılmışlarını tosuş gerek. Undak bulmaydıken davamlık ada kılış, ziyanı töleş katarlık kılaplık cevapkarlıkını üstüge elipli kalmayı, navada istimal aldamçılığı şekillense, yine cazalaş karakterlik tölemge duç geliydi. İstimalçılığa nispeten, torda tirik ermek hayvallarını seti valganga imkan kadar muntızım, salahiyeti bar soğudu süpüsü ve soğudigerlerini tallaş. Cemiyet alaka süpüsüdeki ağzaki vedigi asallıkçı işinip getmezlik gerek. Soğudulışıştın burun cezmen paranlışış hatırısı, tavar tesviri, isabat yötkeş ispati katarlık bağırlık delil ispatlarını saklap, soğudigerlerden ermek hayvallarının sağlamlık ispati, mal eveti sını katarlık aç kuşluk materyallar bilen teminleşini talep kılış. Zörür tepilganda yazma ilim setim toktami imzalap, iki tarafın hukuk menfaati, mecburiyeti hem macranı hel kılış usulünü aydınlaştırıp, soğuduk hevpini menbeden töveletiş gerek. Programının torda hem türkü buluş mahsus rayonu içildi. Eğer sizden bu meslehet soradığan kanun meseleleriniz bolsa, sılış şetin aboneçiler terminalini şürüp, programı da hem türkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının tekemi köp isil mezmulleri sılış şetin aboneçiler terminalı da.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

Qilinib, qonunchilikni asos, ittifoqlikni tomir, o'rtaq idora qilishni yo'l qilib, har millat omini asosiy qatlamni idora qilishdagi chatti qarab turg'ichidan qatnash kuchiga aylantirib, anorning donasidek zich uyushib, o'rtaq qurish, o'rtaq idora qilish, o'rtaq bahrlanishning jonliq manzarasini sizib chiqdi. Qonunchilik asosiy qatlamni idora qilishning asosiy rengi. Şinjanlıki her kaysi cayla kanunçılık talepini cuglanma numur tefsili kadisigi sığındırıp, kanun nizamlağı rayi kılış, zidiyetlerini hel kılışını körgülü buluduğan rıgbetlendirişki igi kılıp, cuglanma numurunu kanunçılık emeliyetinin barometrga aylandırdı. Üçüncü ayının 16. günü seherde Kelpinnaya Gezlik Bazarı, üstünki bağlıq kentinin devlet bayrağı çıkırış murasımıda iki halıq murassadisi, üç kent ahalisi pəxrilengen halda cuglanma numur mukapati guaht namısını tapşırıb aldı. Kent ahalisi Abdullah Mehmet'nin eytişçe, o bultur 3 öylük yer macerasıqı katnışıp muressa kılıp cemi 240 cuglanma numurgı erişip gürüç, un, yağ qatarlıq turmuş maddi eşyalarıqı almaştırgan iken. Bu, Aqsu vilayeti yolga koygan, partiya kuruluşu koşulgan cuglanma numur, koşulgan muressani birleştirüştek idara kılış endisi bulup, zidiyet macralani hel kılış cuglanma numur boyunca bahalaşkı kırgözülüp, bir macranı muressa kılsa 80 numurga, murekkep macranı muressa kılsa 150 numurga erişidigalıqı. Cuglanma numurni kent cuglanma numur tadla bazarıda bivasta maddi eşyağı almıştırgılı boludağalıqı aydınlaştırıldı. Növette 156 kent ahalısının müressəgi katnışış arqılıq erişken cuglanma numarı cemi 6610 numarı yetti. Güçün nayelik Gun'an idarisi Dongmen Sakçıxanısıdaki Jingning Pidai Sakçı cuglanma numarı talla bazırda malcahasıdaki tavarla közünün kamaştırdığı bulup bir cuglanma numarı bir yönge tən digen belge közge alayda çelikip duraddi. Bu sakçıxana 5 çoğun türdeki 12 türlük kanunçılıkı alakadar hizmetini cuglanma numarı dairesine kirgözüp 80 kişilik Jingning Pidai Sakçı koşuğununu teşkilleb kurup cuglanma numarı amanet kinişkisi başkuruş tüzümünü yolu koydu. Pidai Sakçı Huşaubo cuglanma numarını kir yüyüş suyuklığı çiş pastısıga almıştırdı. Onun cuglanma numar amanet kinişkisige, onun telegraf aldamçılıkının adını eliş teşvikati, daire çarlaş, yoşurun xevpini rədki turguzup təkşürüş qataralıqlağa qatnışıp erişken cuglanma numarı eni xatırlengen edi. Bugünkü künde kanunçılık ideyası cuglanma numar mihtarlaştırıp rıqbetlendiriş arqılıq həmmi ailəgi kirib, həm ailinin, amının, asosiy qatlamni idora qilishga qatnashish aktivligini o'stirdi ham his qilg'ili erishkili bo'ladigan shakllar orqali qonunchilik asosini mustahkamladi. Ittifoqlik asosiy qatlamni idora qilishning vositasi. Shinjongdagi har qaysi joylar cuglanma numar tizimini ko'rib qilib, millatlar ittifoqligi tadbirlarini kundalik turmushga singdirib, o'zaro yordam berish, qo'l tutishib o'rtaq ilgirlashni har millat ommasining ongliq harakatiga, cuglanma numarni millatlar ittifoqligining yepishtirg'uch xurujiga aylantirdi. 2025 yili 12 ayning 23 kuni Borul Tokay Naya Kök Ağaş Yezisi Burlik kentinin kent ahalisi Ümit Suymikan Tukkunuğa yan telefonudaki Beijing Tiananmen'da devlet bayrağı çıkırışını körüp atkan suretini körsetti. O, bu cuglanma numur bedelige kelgen pürset. Hıracetinin hemmesini kent üstüge aldı, dedi. Kentki konu örp adetlerini özgertiş darını buluş süpütü bilen, o, oğlunun toy murasimini teşebbüskarlık bilen addi ötküzüp, hem üç aylık kent ahalısının ülge kilişi türkü bulup, yukarı somluk cuglanma numarına erişkeçke, bu yezinin cuglanma numar bilen pay tahtın sayahat kiliş faaliyetinin nepki erişküçüge aylanıgan edi. Beijing sepiri kent ağalarını çoğunkur təsirlendirdi. Qaytıp kelgendikin, Çil Qeyrin kentinin kent ağalısı Çotan Qalil təşviqatçıga aylandı.
o uçurganlığı kişiye biz iştifaklaşıp öz ara yardım verip, öz ara nazaret kılışıp, kentki pahaliyetlerine besleşip katnaşsak, hem cuğlanma numur

toplap turmuş buyumlarga almaştıralaymız, hem pay taktiki baralaymız dedi. Yakınki yıllardan buyan kök ağaç yezisi, milletle ittifaklıkı baş tema faaliyetine katnışış, yaşanganlarga yardım beriş yöleş katarlıklarını mahsus tür juglanma numarığı kirgizip, her millet amını bir aylık kişilerdek ötüş imkaniyetine iyi kıldı. Atuş şehri Bekt Köçü Başkarması, Östen Yolu Mahallesi'nin ahalisi, Cacan Hay'nın Cuglanma Numar Amanet Kinişkisi'deki numarı 1200'den aşkan bulup, hazır o mahalledeki çolpan pidayı bulup kaldı. O her şenbe günü her millet ahalisini koridordaki gereksiz nerslerine tazlaşkı teşkillep, koşmaklaşıp yalgız turgan yaşanğalları yerden berip yöledi. Yani daim almıştırgan maddi eşyalarını kıyınçlığı bar ailege bölüp verdi. Onun türkisi de mahallede hemme kişi cuglanma numarığı küçeş, hemme aile özünü beğişlaşka ehmiyet beriştek koyuk keyfiyat şekillendi. Küçükkene cuglanma numar her millet amması arası da kalıp taşlık körüke silip, öz ara yardım veriş, iştifaklaşıp özünün beğişleşini umumi keyfiyatka aylandırıp, her millet amı bilen rahat, cephada bile bulup, ortak yaşap, ortak gülünüştek iştifaklık asasını tehimi müstehkemledi. Ortak idare kılış, asası katlamını idare kılıştığın yolu. Şincan'daki her kaysi cayla cuglanma numar tüzümünü tutka kılıp, idare kılıç tedbirlerini inçkileştirip, almaştırış supusu kurup, her millet amını beni katnaştırdıydın, ben katnişimenge özgürüşüge türkü bulup, cuglanma numarını ortak idare kılıç, ortak beharilişinin hareketlendirgücü küç menbesige aylandırdı. Üçüncü ayının 30. günü seherde Hoten şehri Tönçün Menzeri rayonu tehi oyganmayı turupla Kızıl Cilitki kiygen Koçu Başkurguçu Ablikim Abdükerim Koçula ara aldıraş bulup getti. O tamının bulunulurdaki gereksiz nerislerini tazlap bulgan ikin yine ahalilerinin ıltımas taleplerini hatırlaş bilen aldıraş buldu. O mundak dedi. İlgiri mahalledeki işlerinin hemmesini kadırlarının işi dep karaydım. Hazır men bununla katnışıp, hem koşullara yardım verdim, hem cuglanma numarığa almıştıralaydıgan boldum. Bununun muvaffakiyet duygusuna iyi boldum. Bu Menzeri rayonu, Halık Rayim mahallesi, ahalıyla ehdinamesi koşulgan cuglanma numarını tekşürüp, bahalaşını birleştiriş mekanizmini yolga koyup, muhitini tüzeş, pida ile mulazmeti, ziddiyetlerini muresseh kılış katarlıklarını numar koşuş türüge kirgizdi. Cuglanma numarını turmuş boyumlarga almıştırgılı bolgandan sırt, yani merini ailelerinin bahalaş bilen bağlıdı. Nöbette 200'den artık ahale, koçu başkurguçla koşuduğu katnışıp, 400 kıtımının artık muhitini tüzeşini kanat yaydırıp, ahalelerinin 120 neçidin köprek ıltımas telifini yığıp becerip, beceriş nisbetini 95%'ını aşırıp, mahallenin kıyapti yep yeni tüzke kirdi. Köktokay nayesinin tamakya yezisi Kayriti kentinin elektrik energiyesi Mehir Şefkat Talla Baziri cuglanma numar tüzümü sebebinin yeni hayati küçünü urgutdi. Kent ahalisi Mi Aka cuglanma numarını tavarga almıştırıp etip külüm sirginçe mundak dedi. Muhit tüzeş, pida ile mulazimetigi katına sakla cuglanma numar toplayalayımız. Yağ, tuz, açık su ve dikkançılık saymalarına almıştıralayımız. Turmuşumuz Barğansır yakşı ötevatıdı. Bu kent asası katlamını idare kılış işlerini 10 çoğun türü 68 maddığı inçkileştirip, enik cuglanma numar tizimliki tüzüp, tor ve tor sırtıda almıştırış supsu kurdu. Kadırla yine hareketi kolaysız kent ağlarının melini şık aldıkçı yetküzüp verdi. Hazırgı kadar bu kent tarqatkan cuglanma numar 129 mınga. Almıştırılgan boyumunun kıymeti 79 mın yenge yetip, kent ağalarının teşebbüskarlık bilen katnışış nispeti 90%'ın aştı. Koşlula arasındaki ziddiyet 2025 yılının okşaş mezgildekiden 60% azayıp, asasi katlamını idare kılışta çeçilangı buluştun del cayda buluşku karab derecesini östürdü. Kutbi Naye Beyçen kenti tüzüm arkalık yetekleş, cuglanma numar arkalık rıgbetlendiriş, medeniyelik tirek buluştun ibaret, idare kılıçtın yeni usulunu oturgu çıkarıp,

0: GX'nің чоң оғылының іш орныны өткәш рәсмейті бежіріп бері әлейді қалықы. Ішкенші оғылыға оқш ярдан пұлы ұлтымас қылып бері әлейді қалықығы ішініп, үлгірі кем олып 23500 юанге алданған. Uzakça iş beceriş neticesini körme geldikten, hem de GX bilen köp katım alakalaşkan bolsu mu neticesi bulma kallıktın, işkilen aldan kallıkını sezip derhal sakçıga melum kılgan. Halk sakçıları ziyaret kılıp tekşürüş arkalık cinayet kumandarı GX'nin 9 tara nayesge oğurlukçı keçip ketkerlikini bekitti. Hem GX'nin başka diloga çetil kallık sebebidin 9 tara nayelik Gun'en organı terpidin kanun boyca tutul kallıkını bildi. Sorak kılganda GX özünün AX, AX'nin mal mülkünü aldap elveliş paketini yoşurmayı ıkırar kıldı. Növete bu dilo kanun boyca 9 tara nayelik Gun'en idarisige ötküzüp berildi. Dilo yanımı ilgirilgen halda becerli vatıdu.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısından ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat keti durdu.
2: Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo
2: durdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
0: Hürmetlik radyo anlıgıcıla, hem de Atunum rayonumuzki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydı məlumat dağılıtımız. Ürümçide hava ucuq, temperatura 17'den 31 Celsius gradusukça 3-4 bal şimal şamalı çıxıdı. Altayda hava bulutluq, temperatura 14'den 28 Celsius gradusukça. Çöçekte hava bulutluq bulup kin eceludu, temperatura 15'den 31 Celsius gradusukça. Gülcüde hava uçuk. Temperatura 14'ten 32 Celsius'ya gradusukça. Bortalada hava bulutuk bulup kin eçilidu. Temperatura 15'ten 35 Celsius'ya gradusukça. Qaramayda hava bulutuk bulup kin eçilidu. Temperatura 20'den 34 Celsius'ya gradusukça. Kütünde hava bulutuk bulup kin eçilidu. Temperatura 18'den 36 Celsius'ya gradusukça.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Yıktığınızı buludum.
1: Yazı ilgiliki yaza rikallarga alakadar uçurla sahibimizde yazı ilgiliki yaza ministerliği çoğun uzuk karışını ameliyattan ötküzüp köp menbelik yemeklik teminat sistemizini berpa kılışını alğı sürüş yığına açtı kadarlık uçurlarını anladığımız.
0: Radyo an uçla. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın abonçları terminalda maz kademde anlatıldı hem de her vakit kaytırıp anlığılı bulunu. Hem de diktiğinle programımızın tepsili mezmunları da bozsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: bilalaydı. İlhamınızı asanlı kozgutudu.
1: Sulu Şitin Abditali 6.0 Pilosunun sütüda halıgan çıtallap əndisiz mal setvalı alaysız.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bir vasit görsütüp Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
1: Məzirlik taamla yeğeni miyve, kuruq yeliymiş, mədəniyet icadiyyat buyumu qatarlıq Şincan'ın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilalı setvalıp özgücü mal setveliş təsiratıqı yerçeləysiz.
0: Şincan haqqıda izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaqa Muşiyadın başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abditali 6.0 Pilos nusqısı turmuşunuzu rəngdarlıq toldurup səpirinizge hamra boludu. Her kays app pazarları olma app pazarının Sulu Şitin Abditalını çürüp sarkıl mazmurladın huzurunu.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkde monolanı əsker tutu.
4: Tamak ni ilmi buyrutup sağlam uzuqlanaylı. Tamak ni pakız yap eşip kalgan bolsa elab alaylı.
3: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evc aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
4: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ixtcam partiyemizi. Tamak ısrap kılmaslık ni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
5: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat kedidu.
3: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurudun. Azraq yapla Türk ısrap kılıçtın sahlanın.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
6: Adaş, yani kançılık var mı?
7: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrini kaldı.
6: Haa, öyge az kaldı ya Xotan. Nim oldu?
8: Nim yiyiniz be? Her az balılağı nim ağaç geldiniz.
6: Haa, nim etsiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yoksa...
7: Dikkat kız!
6: Hayatını kadirle. Otomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
7: Bazı da siz işinimi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
6: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
7: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

0: Kaltıs Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anoçlarım diye kaltıs Beyiş Mahirleri sahipimiz bu içe. Aksu şehri İgerçi Bazırı Soğurtlu Urukluk Yukarkı Çoktal Kentin Eslerlik ilgili ki yerlik mutakassisi Çin Lin Şen'in hikayesini sözler birimiz.
2: Aksu şehri İgerçi Bazırı Soğurtluk Urukluk Yukarkı Çoktal Kentin'de Çin Lin Şen'in ismi tılgı ilinse yurttaşlar hemise baş parmakını çıkırışıdı. Yıraq yakınlığı tonulgan bu əsliyelik yezi ilgili ki yerlik mutakhasisi 30 neçildin bu yan yezi kenette yıl

0: Yakında Yezi İgiliki Yez Ministerliği Fujian ülkesinin Fuzhou şehrinde çoğun uzuk karışını emliyatı körüstüp köp menbeli yemeklik teminat sistemisi berpaklaşına algı sürüş yığına açtı. Yığında ondak tehditlendi. Köp menbeli uzuk teminat sistemisi berpaklaşına mühim ehmiyetine tuluk tutup, dikkatini oralaştırışına elalaştırış, süpetini östürüp, önümünü aşırış, istimalini yetekleşki merkezleştirip, türlük tedbir oralaştırmalarının emeliyleşip, önüm hasıl kılışığa türkü bulup, köp menbeli yemeklik bilen teminleş iktidarını sicil östürüş gerek. Kesip kurulması ve işlep çıkırış oralaştırmasına el alaştırıp, mevkanı baylık ebzelikiyi koyup, baylık yoşurun küçüğünü çoğunkur kezip, yemeklik iç boşlukını kenetiş gerek. Terakiyat süpüti ve önümünü östürüp, pen teknikli yığınlık yaratış ve yeşil işlep çıkırışını yenimi küçeytip, yezigilik mesulatlarının süpet ölçüm sistemisine takamullaştırıp, kesip zincirinin uzrışıga hakiki türkü buluş gerek. Uzukluk sağlamlığı bu içi penli umumlaştırışını küçeytip, tamak kurulmasını el alaştırış ve tecep ziyanını azaytışka yetekçilik kılış gerek. Planlap oralaştırma kılış, tarmaklar maslışış ve amil kapaltını küçeytiş gerek.
1: Yakında Niyan Ahiyesi'deki 100 man mu toğraklıktaki bahar mandamçı kurtini tik uçar aeroplan arkalık aldığını eliş yoktuş meşgulatı 4 günde muvaffakiyetlik tamamlandı.
0: Yakında Körlü şehrinin Karı Yulgun Bazırı Otturu Doğa kentindeki caylaşkan Bayonglun Oblasti Tınyu Mınbulak Yemeklik Çektik Şirketin işlep çıkırış seyhide aldıraş menzirin barlık geldi. Yeni süt mikrop öltürüş, arlaştırış, tonluş katarlık, köpkül iş tertip arkalık pişiklangan dünkin. Şekli erkıl yeni süt boğduğunu Şincan Kuhunu Binguri Medeniyet icadiyeti marojmiz katarlık meşturlik has mesulat arka arkadan işlep çıkırış liniyesinden çıkırılıp sütünün kuyu kuşidi etrafı katardı.
1: Otra Doğa kentide hazır 110 süt kalısı var. Bunundan ilgiri yeni sütünün setiliş yolu birli hıl bulup koşulma kıymeti tövenlerek idi. Bayınğulun Oblastlık İstatistik İdarisi, Bayınğulun Oblastlık Tamaka Məxsus Setiş İdarisi şirketinin kənətdə turuşlu xizmət ətirdi kənd işki komiteti bilən birləşib, çonqur təkşürüb tədqiq qılıb, kənətnin süt qalısı baxmışılıq baylıqı tayınıb, kənd ahallarını, süt məhsulatlarını inçikib şıxlaş karxanısı quruşqa yetəklidi. Karxana bu yıl birinci ayda resmi işlep çıkırışka kırıştırılıp, sütni öz cayda çoğunqır pişiklap aylandırışını işe aşırıp, 10 netçi kent ahalısını yakın etrapta işe uğrulışka gelip kaldı.

Hürmetlik radio anıgıçlarına batkınanla Münbet Bırak programını sevdi. Abdün Rayelimizin 16 şehrinin kendisi 24 saatlik avaraydın melumatı anıldığımız. Örümcü dağbağı uçuk temperatura 7 Celsius gradostun 31 Celsius gradost kıça. Altay dağba bulutluk temperatura 14 Celsius gradostun 28 Celsius gradost kıça. Çöçek dağba bulutluk bulup kin eçiludu temperatura 15 Celsius gradostun 31 Celsius gradost kıça. Olcu dağ bağı çok temperatura 14 Celsius gradostun 32 Celsius gradost kıça. Bortalı dağ bağı bulutluk bulup kir eçil odu temperatura 15 Celsius gradostun 35 Celsius gradost kıça. Karmay dağ bağı bulutluk bulup kir eçil odu temperatura 20 Celsius gradostun 34 Celsius gradost kıça. Köytün dağ bağı bulutluk bulup kir eçil odu temperatura 18 Celsius gradostun 36 Celsius gradost kıça. Şehirde hava bulutlu bulup kin eçil odu temperatura 18 Celsius gradostun 35 Celsius gradus kıça. Sancıda hava bulutlu bulup kin eçil odu temperatura 16 Celsius gradostun 34 Celsius gradus kıça. Kumulda hava bulutlu temperatura 14 Celsius gradostun 33 Celsius gradus kıça. Turpanda hava bulutlu bulup kin eçil odu temperatura 22 Celsius gradostun 39 Celsius gradus kıça. Korulda hava uçuk bulup kin bulutlundu. Temperatura 14 Celsius gradostun 33 Celsius gradus kıça. Aksu'da hava uçuk bulup kin bulutlundu. Temperatura 14 Celsius gradostun 31 Celsius gradus kıça. Altuş'ta hava uçuk bulup kin bulutlundu. Temperatura 15 Celsius gradostun 32 Celsius gradus kıça. Kaşkay'da hava uçuk bulup kin bulutlundu. Temperatura 16 Celsius gradostun 32 Celsius gradus kıça. Hodan'da hava uçuk temperatura 18 Celsius gradostun 31 Celsius gradus kıça. Ürümçi'de hava uçuk temperatura 17 Celsius gradostun 31 Celsius gradus kıça buludu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 8. günü, Cümə. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçılar. Mən Gülbəkrəm Muhtar. Bu kıtımkı haberlerimizin asası məzmuni tüvendikçe. Yeni tipteki energiya sistemisi kuruluşu tezildilip, energiya bexatarlıki asası müstəkkəmləndi. Lijang Özbekistan zonisi bilan ko'rishdi. Lijang Amerika parlamenti kengash palata a'zolari vakillar umidkitlar bilan ko'rishdi. Geology Amerika parlamenti kengash palata a'zolari vakillar umidkitlar bilan ko'rishdi. 15-5 yilda ishni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi ilish. Jungochi zamonaviylashtirishning gansu sayipsi tirish butildi. Jilinning umumyuzlik gulinishi ilgari surilib, yangi bo'sish hosil qilindi. Yaponiya xalqi yig'ilish o'tkazib, Takaichi sanoiy hokimiyatining harbiy hozirliklarini kengaytirib, asosiy qonunga tuzish kirgizishiga e'tiroz bildirdi. Endi diqqatinglar, xabarlarimizning

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı işbirlik.
1: Vatan çakırmakta. Tianşan'ın canubi ve şimalideki sansızlığın ailede üsüp yitilgen her millet oğul kızlarının kalbideki anı vatan muhabbeti yalkuncumakta. Men vatanımını söyleyemem. Hürmetlik radyo anlayıcılar. Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programı.
2: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Yakşı mesele. Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısına alışanlarını karşı alımız. Ben riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Bu kıtımkı programımızda mundaq mezmullada anlatış birimiz. Yurtumdaki yenilikla sahipimizde alem boşluğudun kelgen mihmanlığın hotelinin kumluk, şorluk yeride yıldız tartkallıkı doğrusudu sözlep birimiz. Yükseli vatkan Şincan sahipimizde devletimizde işlengen tuncu yürüş, polipropililik sıkıp dançılaştırış maşini grupsının maytağ nefit kimya sanayide de sınak kılınıp muvaffakiyetlik bulgallıkını tanıştırımız. Yarkın isim sahipimizde Mongol militik heştçilikini canlandırgan 90'ıncı yıllarda tuğulgan Erdin Çeçik bilen tanışımız. Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Sulu Şetin abonuşla terminalı da mas kademde anlatılırdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılı buludu.
1: Şincan'daki yenilikla.
2: Bu yıl Kızıl Armiya Uzun Sefer Galibesinin 90 yıllığı. Şincan Kızıl Armiya Uzun Sefer Galibesinin 90 yıllığı hatırlaş. Yeni devirdeki uzun sefer yolu da yakşı meniş asası temi kılınan peşkadem askerle teşvikat ameliyat faaliyetini kanat yaydırdı. Bu kıtımkı faaliyetini Atınım Raylık Partiya Komiteti Teşvikat Bölümü, Atınım Raylık Mağrıp Nazareti, Atınım Raylık Herbiylik'ten Çekingeller İşleri Nazareti mesul bulup uyuşturgan bulup, Atınım Raylık Herbiylik'ten Çekingeller İşleri Nazareti alakadar faaliyetlerini teşkilleb yolu koyuşkı mesul buludu. Faaliyette fidailer mülazimetini birleşme ilgiri sürülüp, merkezi hizmet çördülüp, dikkatini amma aldıravatkan, kıynılıvatkan, gam kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlağı merkezleştirip,

0: mühim tügüllerde her birlikten çekingen pida ilanı teşkillep, asası katlamda hal soraş, kıyınçlığı barlağı yardım biriş yüleş, partiyanın siyaset, nezeriyelerini teşvik kılış, umumlaştırış, leyfinden ögünüş pida ile mulazmeti, dikkalağı yardım birip yeşillik berpa kılış, aldamçılıkı karıştırış teşvikati, siyasetini her bir lagırgı kırgızış katarlık faaliyetle kanat yaydırılırdı. Faaliyetin başlanış murasimi 6. ayının 5'inde Ürümçi şehirde ötküzülüldü. Nek meydanda 5. nöbetlik Şincan boyuca herbilikten çekingen en güzel herbilerinin ilgar iş izleri ilan kılınırdı. Murasim ahırlaşkanlıkın 30 aylık peşkadem askerle teşvikat ömeki Xoten vilayeti, Aksu vilayeti, Sanji Xuyzu Atunum Oblasti, Kumul şehri Katarlık caylağı berip, teşvik kılıp çüşendirudu, hem de Gensu'nun Xuyinin nahiyesi berip, Kızıl tatkikat ögünüş faaliyetini kanat yaydırudu. Asası katlam emeliyetin ötküzüş halkısı da ağzaki tarih bayan kılış, Kızıl konu boyum ve kino televiziye, sürat materyal körgezmesi, AI menzirisi arkalık küç koşuş katarlık şekille arkalık Kızıl Armiye hikayesini sözleş, Kızıl Armiye nakşısını eğitiş, Kızıl Armiye ızbasarlardan buluş, peşkadem askerle teşvikli düşendiriş ve herbilikten çekingen herbiyle pida ile mulazmet markası yaratış boyunca ülgü körüstüş faaliyeti kanat yaydırılırdı. Peşkadem askerlerinin 6'ya kiriş, 6'ını sözleş teşvikatını mekteplerine kürgüzüş ünümünü çoğunkurlaştırış asası da kent, mahalle, her bir lagır, çigran müdafiye, karhana, organ, kızıl terbiye sorunlarına kirip teşvik kilişini ilgiri sürüp, kızıl hikayelerini itiz erik başlarına, her bir lagırına işlep çıkırışının birinci sebebi yüzlendirdi. Pida ile mulazimeti kurusluk mesulat kuruluşu maskedende küçep, Ürümçi peşkadem askerle teşvik kılıp düşendiriş katarlık has kurusluk mesulatlarını sicil culalandırıp, bir cayda bir kurusluk mesulat, bir nahiyede bir alahilik buluş kuruluşunu üzüksüz ilgiri sürüp, armiye bayramı ve toluk otura Ali Mektep imtihanı pesli, okuş başlaş pesli, sayahatçılıkların avat mezgelini noktuluk çördep, işkini himayi kılıçını ortak berpa kılıç, mihir şefkat yetküzüş boyca imtihanı melek biriş, okuş başlığındaki tuncu ders, merni sayahat kılıç katarlık pida ile mulazmetini kanat yaydırdı. Bu kıtımkı faaliyette tıp arkalık yetekleş ve yenilik yaratış arkalık kuvvet koşuştun ibaret koş yönelişli küçeş noktalık kanat yaydırılıp, bir taraftan münevverlerini tallaş faaliyeti de işbarısı gevdilik bulgan herbilikten çekingen münevver herbiyle çoğunkur kezilip, münevver teşvikatçıla tallap körüstülüp, memleketlik peşkadem askerle teşvikat ömekeke tallanıp, memleket boyunca pida ile mulazmetedeki 400 İlgar tıplarını bahalaşka tavsiye kılınırdı. Yani bir taraftan uzun sefer temisindeki kızıl tiyatrlarını icat kılışka ilham verip, vakit boşluk diyalogi. Bizden uzun seferimiz, uzun sefer tarihi bilimleri kartun dersi, tesirlik peyt, kalbimdeki Kızıl Armiye cançısı katarlık tor eserleri oturgu çıkarılıp, ama yaktırılan şekilde uzun sefer hikayesini yakşı sözleydi. Birinci pesilde Şinjan'ın tez yetküzüş kesp kremi cemi 2 milyard 10 milyon yen orundulup, bu tırkı okşaş mezgildekiden 10.9% aşkan. Tez yetküzüş kesp kremi ve kesp miktarda birdek yakşı işiş vaziyeti namayen bulgan. Birinci pesilde Şinjan poşti kespinin kesp kremi cemi 2 milyard 880 milyon yen orundulup, bu tırkı okşaş mezgildekinin 10.4% aşkan. Poştadan evetiş yetküzüş kesp miktarı cemi 272 milyon 812 min parça orundulup, bu tırkı okşaş mezgildekinin 13.4% aşkan. Bunun içinde tez yetkizüş kesbinin işi sürüyeti, kesb otturçı seviyesinin körünerlik yukarı bulup, kesb kırımı aşkanının başka, tez yetkizüş kesb miktarının işi derdisi körünerlik bulup, cemi 152.496.000 parça orunulup, bulturku okşaş mezgildeginin 26.9% aşkan. Kesbde puhtu başlanış işge aşırılıp, Şincan tez yetküzüş bazarının istimal yoşurun küçü ve cüş urup ravajlanış hayati küçü namayan kılınan. Tez yetküzüş kesb türüdün karganda, birinci pesilde orundalgan şehir içi tez yetküzüş kesb miktarı cemi 26.496.000 parça bulup, bu turku okşaş mezgildekidin 22.7% aşkan. Orun dalgan başka cayga tez yetküzüş kesb miktarı cemi 125.362.000 parça bulup, bu turku okşaş mezgildekidin 27.7% aşkan. Orun dalgan halkara, Şangang, Aumin, Tayvan tez yetküzüş kesb miktarı cemi 638.000 parça bulup, bu turku okşaş mezgildekidin 43.14% aşkan. Türlük kesplerde birdek okşaş bulmağın derecede eşiş görülgen. Başka caygı tez yetküzüş kespi yanına yetekçi orunda turgan. Halkara tez yetküzüş kespi de bir kadar zor üsüş boşluğu bar bulup, sırtkı yüzlengen küçlük evetiş yetküzüş yoşurun küçü namayan kılıngan. Vilayet, oblast, şehirlerinin tez yetküzüş kesb ahvalı boyunca tahlil kılganda, tez yetküzüş kesb miktarı cahitte Ürümçi, Xotan, Aksu, Şincan boyunca aldığı 3 orunda turgan. Bunun içi de Ürümçinin tez yetküzüş kesb miktarı 94.033.800 parçayı yetip, kırımı 1 milyar yuandan eşip, Şincan boyunca aldığı orunda turgan. Turpan, Kaşkar, Bortla oblastının kesb miktarının eşi süreti Şincan boyunca aldığı 3 orunda turup eşi süreti birde 40%'ın aşkan. Tez yetküzüş kesb kırımı cahitte Ürümçi, İli, Kaşkar, Şincan boyunca aldığı 3 orunda turgan. Kumul, Turpan, Kaşkar'ın eşi süreti Şincan boyunca aldığı 3 orunda turup bu turku okşaş mezgildekinin 26.42%, 19.79%, 17.74% aşkan. Nurgun cayda tez yetküzüş bazarının hayati küçü sıcıl urgutulup, eşya obırtı toru bilen kaplaş asasi katlamı karab üzlüksüz uzartılıp, yezi igilik mesulatlarının kentin çıkıp şehirge kırgızılışı ve şehir yezi istimalının derecesinin özsüge ünümlük küç koşkan.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllab tan kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz pelekti pervaz kılıp, devr boran çap kullurğa merdanı yüzlengen gayet zor ejdiha. Siz 1.400.000.000 oğul kızının pehri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eş

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süp süzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi ür adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurt tündeki yeniliklar. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde alem boşlukudun kelgen mihmanın hotenin kumluk, şorluk yerde yıldız tartkallıkı doğrusudu sözlep birimiz. Yakında Xotan şehrinin Ciya yeysidiki alem boşluğu lucusi ülgü körüstüş, umumlaştırış bazısı da sınak tereksi de kölenleştirip östürüş resmi başlandı. Bu, Şıncu 10. numurluk alem kemisigi taynıp alem boşluğu da mutagillik yetiştirilgen lucunun tunciketim Xotan'daki kumluk şorluk yerde sınak tereksi de kölemlik östürülüşü bulup şu yayının kumdun müdafiyeleniş, kumlu tezgilleş, ekologiyeni esirgi keltürüş ve kestlerinin yugurma terekkatıga yeni yol açtı. Terekçilik meydanında çoğun tiptiki dikkançılık maşilleri kaini kainiden ötüşüp erik çepeş, temitip suğuruş tasması yatkuzuş katarlık iş tertipleri ünümlük ilgiri sürüldü. Şu caydaki dikkalla bilen teknikla hemkarlaşıp meşgulat kılıp lucu maysillerini kumluka retlik dikti. Bazı tekniki Nur Ali Mehmet Kurban etiz beşide zonziyip oldurup maysi yıltızını tepsili tekşürdü. O tonuşturup bundak dedi. Bu bir türküm maysa 14 parnikta köngül koyup yetiştirilgen. Sağlam üsüp yitilip etiz erika köçürüş ölçümüne tamamen uygun geldi. Tuncu Türk'ün maysa 880 mo yerde sınak kılıp östürülüdü. Hemisi tipik kumlaşkan, şorlaşkan yerge çıkıyordu. Bunun da Lucu'nun bu hıl şaraitki emeli ösüş ihbarısını delilleş maksat kılınan. Alem boşluğu Lucu'su Şıncu 10. numarlık alem kimisi de alem boşluğu da mutagillik tallap yetiştirilgen yeni sort bulup kurgakçılıkka, şorga, ünümsüz yerlerge çıdamlık buluştak alaylık giyige. Onun terakki kılgan yıltız sistemisinin kumunu turaklaştırış, tupraklı saklaş ünümü görünerilik. Bir kıtım östürülse o da 10 yıldın artık husul algılı buludu. Husul yukarı mezgilde mobişi husul

0: həmrayınız. Yol əhvaldan, uçurlardan xəbərdar ola alırsınız.
1: Saat 11-də Solutioning Aptitalının 6-dən pilot nüsxəsi yenazdiki icadiyyət həmrayınız. AI yazıqçılıq yardımçınız. İlhamınızı urğutudu.
0: Saat 12:30-də Solutioning Aptitalının 6-dən pilot nüsxəsi yenazdiki pultija həmrayınız. Juğulama nömrünü tamaq bileti almaşdırıb, həm pultijaysız, həm xatırjan bolsız.
1: Saat 14-də Solutioning Aptitalının 6-dən pilot nüsxəsi yenazdiki turmuş həmrayınız. Solutioning Sodi şəhərçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını halgan çağda setip ala alaysız.
0: Saat 16'da Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nusufsi yeninizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Solutioning Aptitali yardım verdi.
1: Saat 17.20'da Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nusufsi yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19:20'da Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nusufsi yeninizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki var.
3: Saat 20:20'da Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nusufsi yeninizdeki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcuğa aylanıdı.
4: Saat 22:20'da Solutioning Aptitalının 6.0 pilot nusufsi yeninizdeki tenerke emrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşipçini kısız.
5: Solutioning Aptitalını çürüp serhil mezmunladın huzurunun.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaklarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

Yük Sılıvatan Şincan. Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sahipimizde devletimizde işlenen tuncu yürüş, polipropilinlik sıkıp dançılaştırış maşını grupusunun Maytag neft kimya sanayiti de sınak kalınıp muhabbetlik bolgalıkını tanıştırımız. Yakında Cungu Nefet Guruhi Maytag Nefet Kimya Şöbü Şirketinin tarım yıllık miktarı 1 milyon 200 bin tonluk ikinci karalık etelin türü de hoş haber tarqaldı. Devletimizde işlenen tuncu yürüyüş yıllık miktarı 450 bin tonla polipropilinlik sıkıp dançılaştırış maşını grupsi muvaffakiyetli kalda sınak kalınıp, türlük meşgulat parametri layihe ölçümüge uygun boldu. Bu bösüş, çet el karkallarının bu ölçemdeki maşını grupsi sahasındaki uzun mezgillik teknike ve bazar monopolluğunu bozup taşlıydı. Polipropilinlik sıkıp dançılaştırış maşını grupisi çoğun tüptüki etelin yürüyüşleşken tekniki üskünleri içindeki yürek dercilik yadroluk üsküne. Öner senet tertipi murekkep, sistemini yürüyüşleştiriş çalıkı küşlük, layihaleş, yasaş ve meşgulat kılış kıyım buluş katırlık alaylıkla giyge. Uzundan buyan bu ölçemdeki maşını grupusunun yadroluk teknikisi, yasaş üner seneti ve bazar ülüşü çet el karhalları tarafından monopol kılınıp, memleketimiz neft kimya sanayitinin müstakil terakkiyatı, kesb zinciri, teminleş zincirinin bir hatarlıkını çekleydiğen mühim boğma aletki aylanan idi. Tarım neftlikinin yılığa 1 milyon 200 bin tonna etilin işlep çıkırış türünün ikinci baskışlı kuruluşunda kullanılgan devletimizde işlengen tuncu yürüyüş polipropilin dançılaştırış maşinisi grupsi tekniki cihette öz aldığı kontrol klinişini işe aşırıplı kalma yine körünelik iktisadi ünüm ve kesb kıymetliği iyi boldu. Onun setiviliş tennerhi çet ellerdeki okşayış türüdeki üskünlüğe karganda zor derecede töveledi. Mal bilen teminleş devri yerim yıldın artık kıskardı. Onun üstüge türlük tekniki körset küşleri import kılıngan maşini grupusu bilen tenleşti. Umumi iktidari halkara ilgar seviyegi yetip, keyinki okşayış türüdeki türlerde devletimizde işlengen üskünlüğünü kolun işini köpe etkili, kenge etkili bulunduğun kımmetlik

uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süp süzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.

0: Asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısı.
2: Hürmetlik radyo anlayıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızdan alışılan karşılığımız, ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkı sılışıtın aboneçiler terminalıda mas kademde anlatılıdı, hem de her vakit kaydı anlayıcılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq mezmulla boyunca anlatış birimiz. Kanun haberler sahipimizde 97 parça tepsili kaide bütün avtonom rayonun mahsulat süpütünü nazaret kılış başkuruşuğa ölçen bekitip kaide turguzdi diyen haber diktanladı bulundu. Dilo ve kanun sahipimizde 4500 yenge Wanghong müşük seti aldı. Lekin tatkubar kesel müşk tapşurup aldı. Setival gıçı pulunu kaytırıp, tölen bir işin talep kılıp, arz kıldı degen mezmunda sözlep birimiz. Amı üçün emeli iş kılıp biri sahipimizde, cuğlanma numar asası katlamını idare kılıçtın hayati küçünü urgutuşka küç koştu degen mezmun diktinle adı boludu. Hem de diktinle bugünkü kanun sizge hemrah programımızın tepsili mezmunları da bolsun.
1: Kanun haberleri.
2: Yakında Avtonom rayonluk bazar nazaret kılış başkuruş idaresi 2026 yıllık Avtonom rayonunun nuhtuluk sanayet mahsulatlarının süpütünü nazaret kılış boyunca aralap teşhirişini yolu koyuş tepsili kaidesinin 97 parçanın merkezlik tüzüp çıktı hem ilan kıldı. Bu Türkümdeki tepsili kaidinin resmi ilan kılınışı, bu yıllık Avtonom rayon boyunca mahsulat süpütünü nazaret kılış boyunca aralap tekşürüş hizmetinin umumizlik konkret yolu koyuluş baskıçığa kirgenlik edin. Avtonom rayon boyunca bazar nazaret kılış başkuruş tarmaklarının aralap tekşürüş hizmetini ilmi, adil, kalıplaştırıp kanat yaydırışı üçün bir tutaş ölçem bekitip bütün yıllık mahsulat süpüti bihatarlıkını nazaret kılış başkuruş hizmetine puhta teknikilik asas salgallıkıdın diyerek berdi. Bu kıtım ilan kılıngan 97 parça yolu koyuş tepsili kairisi de mahsulat süpütünü nazaret kılış aralap tekşürüşünü başkuruş vakitlik çaresindeki alakadar belgelemelerge katlık emel kılınıp dikkat, halk turmuşuğa köngül bölüş, kesplerini terakki kıldırış ve bihaterlik töven çekigi merkezleştirilip her tarafıma köp katlamlık del caydı bulgan mahsulat süpütünü nazaret kılış başkuruş sistemisi berpa kılınıp Avtonom rayonumuzun bazar nazaret kılış başkuruşunu yenimi küçeytiş, süpet bir hatarlıkını koğdaştaki kat'i iradesi namayan kalındı. Tepsili kaide elektroluk, elektr saymalları, balıla, okuguşla boyumları, binakarlık bizek materyalları, yezi ilgilik işlep çıkırış materyalları, yemeklikle alakadar mesulatla, sanayet işlep çıkırış materyalları katarlık köplügen nuhtuluk sahanı kaplap, halk turmuşudaki açkuşluk sahale ve nuhtuluk kesplerini toluk kaplaş işe aşırıldı. Bunun içinde yakılığı gaz türüdeki saymalla, balıla, okuguşla boyumları, tokluk velisipit, hem alakadar mahsulatla, sulyav mal setiviliş haltısı katarlık istimal boyumları, kuruluş materyalları, yezi ilgilik maddi eşya mahsulatları katarlık ammanın sağlamlık bihaterliki, işlep çıkırış, turumuşu bilen ziç münasuvatlik mahsulatla, bu kıtımkı nazaret kılış başkuruştaki nuhtuluk obikit katarlığı kirgizildi. Avtonom rayonluk bazar nazaret kılış başkuruş idaresi süpet nazaretçiliki başkarmasının alakadar mesulü mundaq tonuşturdu. Mahsulat süpüti bihaterliki halk ammasının hayati, mal mülk bihaterlikige münasibetlik bulupla kalmay, iqtisad, cemiyetinin yukarı süpetlik terakkatığı münasibetlik. Bu kıtım ilan kılınan her bir tepsili kaidi de evrişki iliş usulü, tekşürüş asası, tekşürüş usulü ve hüküm kılış kaidesi tepsili aydınlaştırılıp, aralap tekşürüş hizmetinin bütün ceryanı da emel kıladığının kaidi buluş

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarığı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş küləmdiki öyge seliştirğanda mekmahana güllikke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təpsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Çerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tüketüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mülazımtı da suallığa cevap verilüdü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlıl göreleysiz.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
2: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
2: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
1: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə alaysız.
2: AI akıl taratku oy xiyalınızı bilə alaydı. İlhamınızı asallı qozğutudu.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı da xalıqan çıtallab əndisiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bevasit görsütüp Şincan'ın olaylı məsulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
2: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemre boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.
5: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
6: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
5: İqtisadçıl və ticəkçi bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
6: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gidiyordu?
7: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
6: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: amma üçün əməli iş qılıb veriş.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar, bu sahibimizde cuglanma numar asasi katlamını idare kılıştın hayati küçünü urgu dışkı küç koş dediğin məzmun diktin adı buludu. Kiçikine bir cuglanma numar amanet kenişkisige bedel töleş hatırlengen, ıllıklık mücessemlengen, halk kalbige tutaşkan. Şincan'da bu cuglanma numar amanet kenişkisi asasi katlamını idare kılıştı ki altın açıkçıka aylanıp kanunçılıklı asas, iştifaklıklı tomur, ortak idare kılıçını yol kılıp her millet amini asasi katlamını idare kılıştı ki çettik karab turguşudun katnaş kuçuka aylandırıp anarının danısı dek zeç uyuşup ortak kuruş, ortak idare kılıç, ortak beherlenişinin canlık menzirisini sızıp çıktı. Kanunçılık asasi katlamını idare kılıçının asasi rengi. Şincan'daki her kaysi cayla kanunçılık talepini cuglanma numur tefsili kadisi sığındırıp, kanun nizamlığa rayi kılıç, zidiyetlerini hel kılıçını körgülü buluduğun rıgbetlendirişki iyi kılıp, cuglanma numurunu kanunçılık emeliyetinin barometreye aylandırdı. Üçüncü ayının 16. günü seherde Kelpinnaya Gezlik Bazarı üstünki bağlıq kentinin devlet bayrağı çıkırış murasımıda iki halık murassatsi, üç kent ahalisi pəhrilengen halda cuglanma numar mukafatı guvahnamısını tapşırıb aldı. Kent ahalisi Abdullah Mehmet'nin eğitişçe, o bultur üç öylük yer macerasıya katmış muresse kılıp cemi 240 cuglanma numarığı erişip, gürüç, un, yağ katarlık turmuş maddi eşyalarığı almıştırgan iken. Bu Aksu vilayeti yolu koygan partiya kuruluşu koşulgan cuglanma numar koşulgan muresseni birleştiriştek idare kılış endisi bulup zidiyet maceralarını hel kılış cuglanma numar boyunca bahalaşkı kır gözülüp bir maceranı muresse kılsa 80 numarga murekkep maceranı muresse kılsa 150 numarga erişidigallıqı. Cuglanma numarını kent cuglanma numar tadla bazarı da bivasta maddi eşyağı almıştırgılı boludağalıqı aydınlaştırıldı. Növette 156 kent ahalısının müresseğe katnışış arqılıq erişken cuglanma numarı cemi 6610 numarı yetti. Güçün nayelik Gun'an idarisi Dongmen Sakçıhanısı'daki Jingning Pidai Sakçı cuglanma numarı talla bazırda mal cihazısı'daki tavarla közünün kamaştırdığan bulup bir cuglanma numarı bir yenge ten digen belge közge alayda çelikip durattı. Bu Sakçıhan'a 5 çoğun türdeki 12 türlük kanunçılıkı alakadar hizmetini cuglanma numarı dairesi'ye kirgözüp 80 kişilik Jingning Pidai Sakçı koşuğununu teşkilleb kurup cuglanma numarı amanet kenişkisi başkuruş tüzümünü yolu koydu. Pidai Sakçı Huşaubo cuglanma numarını kir yüyüş suyuklığı çiş pastısı'ya almıştırdı. Onun cuglanma numar amanet kenişkisige, onun telegraf aldamçılıkının adını iliş teşvikati, daire çarlaş, yoşurun xevpini rədki turguzup təkşürüş qataralıqlağa qatnışıp erişken cuglanma numarı eni xatırlengen idi. Bugünkü künde kanunçılık ideyası cuglanma numar mihtarlaştırıp rıqbetlendiriş arqılıq həm ailəgi kirib, həm ailinin, amının, asasi katlamını idare kılışkı katnışış aktiflikini östürdü hem his kılığılı, erişkili bulunduğun şekilde arkalık kanunçılık asasını müstehkemledi. İhtipaklık, asasi katlamını idare kılışının vasıtası. Şincan'daki her kaysi cayla cuglanma numar tüzümünü kövürük kılıp, milletle ihtipaklığı tedbirlerini kündülük turmuşkı sığındırıp, öz ara yardım veriş, kol tutuşup ortak ilgirleşni her millet anmasının anlık hareketine, cuglanma numarını milletle ihtipaklığının yepiştirguç huruçuğa aylandırdı. 2025 yılı 12. ayının 23. günü. Borul Tokaynaya Kök Ağaş Yezisi Burlik kentinin kent ahalisi Ümit Süymikan Tukkunu'a yan telefonundaki Beijing Tiananmen'da devlet bayrağı çıkırışını köre batkan suretini görsetti. O, bu cuglanma numar bedelige kelgen pürset. Hıracetinin hemmesini kent üstüge aldı, dedi. Kentki konu örp adetlerini özgertiş darını buluş süpütü bilen, o oğlunun toy murasimini təşəbbüskarlıq bilen addi ötküzüb, həm 3 aylık kent ahalısının ülge kilişiği türkü bulup, yukarı somluq cuğlanma nomorga erişkeçke, bu yezinin cuğlanma nomor bilen pay təxtini sayahat kiliş faaliyetinin nəpki eriş küçüge aylanıqan edi. Beijing səpiri kent ağalarını çoğunkur təsirlendirdi. Qaytıp gelgendikin, Çil Qeyrin kentinin kent ağalısı Çotan Qalil təşviqatçıga aylandı. O uçurgalıki kişiye biz iştipaklaşıp öz ara yardım verip, öz ara nazaret kılışıp, kentki faaliyetlerine besleşip katnaşsak, hem cuğlanma numarı toplap turmuş boyumlarına almıştıralayımız, hem payitahtki baralayımız dedi. Yakınki yılların muyan kök ağaç yezisi, milletle iştipaklığı başlayma faaliyetine katnaşış, Yaşanı qallağı yardım veriş yöleş qatarlıqlarını məxsus tür cuğlanma nomorığı kirgizib, hər millet amını bir aylık kişilerdək ötüş imkanetigi iyi kıldı. Atuş şəhri Bəxt köç başqarması Östən yolu məhəllesinin ahalisi Cacan Xəynin cuğlanma nomor amanet kinişkisidiki nomori 1200'dün aşqan bulub, hazır o məhəllədeki çolpan pidai bulub qaldı. O her şenbe günü her millet ahalisini koridordaki kereksiz nerslerini tazlaşkı teşkillep, koşmaklaşıp yalğız turgan yaşanğallağı yardım verip yöledi. Yani daim almaştırgan maddi eşyalarını kıyınçılığı bar ailege bölüp verdi. Onun türkisi de mahallede hem kişi cuğlanma numarığı küçeş, hem aile özünü beğişlaşkı ehmiyet veriştek koyuk keyfiyat şekillendi. Kiçikkine cuğlanma numar her millet amması arası da kalıp taşlık köyrükü silip, öz ara yardım veriş, iştipaklaşıp özünün beğişleşini umumi keyfiyatı aylandırıp, her millet amı bilen rahat, cephadı billi bulup, ortak yaşap, ortak gülünüştek iştipaklık asasını teximi müstehkemledi. Ortak idare kılış, asasi katlamını idare kılıştığın yolu. Şincan'daki her kaysi cayla cuğlanma numar tüzümünü tutku kılıp, idare kılıç tedbirlerini inçkileştirip, almaştırış supusu kurup, her millet amını beni katnaştırdıydın, ben katnişimengi özgürüşüge tütkü bulup, cuğlanma numarını ortak idare kılıç, ortak beharilişinin hareketlendirgücü küç menbesige aylandırdı. Üçüncü ayının 30. günü seherde Xotan şehri Tuanqing Mənzir rayonu teği oyğanmay turupla Kızıl Cilitki kiygen koçu başkurguçı Ablekim Abdükerim koçula ara aldıraş bulup getdi. O tamının bulunulurdaki kereksiz nerslerini tazlap bulgan dinkin yani ahalilerinin ıltımas taleplerini hatırlaş bilen aldıraş buldu. O mundaq dedi. İlgiri mahalledeki işlerinin hemmesini kadırlarının işi dep karaytdım. Hazır men bununla katnişip, hem koşullağı yardım verdim, hem cuğlanma numarığı almıştıralaydıgan boldum. Bununın muhabbiyet duyguları iyi boldum. Bu Mənzirə rayonu, Halık Rayim Mahallesi, ahalılı ehlinamesi koşulgan cuğlanma numarını tekşürüp, bahalaşını birleştiriş mekanizmini yolu koyup, muhitini tüzeş, pida ila mulazmeti, zidiyetlerini muresse kılış katarlıklarını numar koşuş türüge kirgizdi. Cuğlanma numarını turmuş boyumlarına almıştırılı bulgandın sırt, yani merni ailelerinin bahalaş bilen bağlıdı. Növette 200'din artık ahale, koçu başkurguçula koşuduğu katnışıp, 400 kıtımının artık muhitini tüzeşini kanat yaydırıp, ahalelerinin 120 neçidin köprek ıltımas talepini yığıp beceriyip, beceriş nisbetini 95%'ın aşırıp, mahallenin kıyapti yep yeni tüzke kirdi. Köktoqay nayasının tamaka yezisi Qayriti kentinin elektrik energiyası Mehir Şapkat Talla Bazırı cuğlanma numar tüzümü sebebinin yeni hayati küçünü urgutdi. Kent ahalisi Mi Aka cuğlanma numarını tavarğı almıştırıp etip külüm sirginçe mundaq dedi. Muhit tüzeş, pida ile mulazimetigi katına sakla cuğlanma numar toplayalayımız. Yağ

0: tuz, açık su ve dikkançılık saymallarına almıştıralayımız. Durmuşumuz bargansırı yakşı ötevatıdı. Bu kent asasi katlamını idare kılış işlerini 10 çoğun türü 68 maddeyi inçkileştirip, inik cuglanma numar tizimliki tüzüp, tor ve tor sırtıda almıştırış süpüsü kurdu. Kadırla yine hareketi kolaysız kent ağlarının melini şık aldıkçı yetküzüp verdi. Hazırgı kadar bu kent tarqatkan cuglanma numar 129 mınga. Almıştırılgan boyumunun kıymeti 79 mın yenge yetip, kent ağlarının teşebbüskarlık bilen katnışış nispeti 90%'ın aştı. Koşlular arasındaki ziddiyet 2025 yılının okşaş mezgildekiden 60% azayıp, asasi katlamını idare kılışta çeçilangı buluştun del cayda buluşka karab derecesini östürdü. Kutbi naye Beyçen kenti tüzüm arkalık yetekleş, cuglanma numur arkalık rıgbetlendiriş, medeniyelik tirek buluştun ibaret, idare kılıştın yeni usulünü otturgu çıkarıp, rakamlık yez kent supsudun paydalanıp, cuglanma numurunu tordu hatırlaş, almaş turuşunu işe aşırdı. Kent ahalları yan telefon meşgulatı arkalıkla katnışalaydıgan hem daka kılalaydıgan boldu. Aile otur hesaplan 551 yuandan nefke erişti. İdare kılış ünüm nispeti tahminen 40% östü. Cuglanma numar asasi katlamını idare kılıştın hayati küçünü urgutuşka küç koşup, amının çetli karab turguşudun katnaş küçüge ailen işi türtke bulup, Şincan'ın asasi katlamını idare kılış süpütünü östürüş, ünümünü aşırışıga uzakça hareketlendirgücü küç koştu.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyghur Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolağını eskertiyor.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcanı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaqt ketidu?
4: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına mev berip pişiga 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıkırlışıga 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamakını muafıq buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıçtın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyrutup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
2: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcanı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: قانونچل شهر برپا قلب تنچ امال قرلشنی قنات یای درائلی. تنچ شنجان سایبسی سزگی همراه.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcıla, bu sahipimizde tonuş kişiye iş beceriyleydi deyip asalı işinip, işkilerinin 50 milyonun artık poli aldandı diye mezmunda sözler birimiz. Yakında Bügür Naye, Bügür Bazarı'nın ahalisi Eykes, Aykes, Bügür Naye'lik Gönen İdarisi cinayi işle razıvetke çoğun ertirteki gelip yardım talep kılıp, özlerinin aldamçılıkı uçurgalıkını etti. Aslında aldınkı mezgilde ailesi yüz bergen iki ciddi iş sebeplik AX'nin beşi katkan. Birincisi, tövben bahada bir yürüyüş üyesi yetevilişini oylaşkan. İkincisi, ayalının putun hua seviyesine aş derece güvah namısı eliş işiydi. Dosti, CX, bunun haber tapkan dinkin münasifetini ravallaştırış, iki işini tez becerişinin bahanı kılıp, AX'nin şansıgı erişken hem de onun 33.650 yuan iş beceriş hakkı talep kılgan. AX, GX'nin çoğun oğlunun iş oranını yötkeş resmeti becerip bireleydi kalıqı. İkinci oğluğa okş yardım pulu ıltımas kılıp bireleydi kalıqı işinip, ilgiri kim olup 23.500 yuan'a aldanğan. Uzakça iş beceriş neticesini körme geldikten hem de GX bilen köp katım alakalaşkan bolsu mu neticesi bulma kallıktın işkilen aldan kallıkını sezip derhal sakçıgı melum kılgan. Halk sakçıları ziyaret kılıp tekşürüş arkalık cinayet kumandarı GX'nin 9 tara nayesge uğurlukçı keçip ketkellikini bekitti. Hem GX'nin başka diyaloğa çetil kallık sebebidin 9 tara nayelik Gönen organı terpidin kanun boyca tutul kallıkını bildi. Sorak kılganda GX özünün AX, AX'nin mal mülkünü aldap elbiliş paketini yoşurmayı ıkırar kıldı. Növete bu dilo kanun boyca 9 tara nayelik Gönen idarisige ötküzüp berildi. Dilo yanımı ilgirilgen halda becerli vatıdu.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayınışıga 2400 saat. Buğday mayısından günüp dan tutup unga ayınışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyab, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Hemimiz özümüzden başlayalım.
0: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Hurmatli radio anglug'uchilar, endi Avtonom rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo rayidi ma'lumotini anglatamiz. Ürümçide hava uçuk, temperatura 17'den 31 Celsius gradusça 3-4 bal şimal şamalı çıkıdı. Altay'da hava bulutluk, temperatura 14'den 28 Celsius gradusça. Çöçek'te hava bulutluk bulup keyin eceledi, temperatura 15'den 31 Celsius gradusça. Gulcada hava uçuk, temperatura 14'den 32 Celsius gradusça. Bortalada hava bulutluk bulup keyin eceledi, temperatura 15'den 35 Celsius gradusça. Qaramayda hava bulutluk bulup keyin eceledi, temperatura 20'den 34 Celsius gradusça. Kütünde hava bulutluk bulup keyin eceledi, temperatura 18'den 36 Celsius gradusça. Şihanzide hava bulutluk bulup keyin eceledi, temperatura 18'den 35 Celsius gradusça. Sanjida hava bulutluk bulup keyin eceledi, temperatura 16'den 34 Celsius gradusça. Qumulda hava bulutluk, temperatura 14'den 33 Celsius gradusça. Turpanda hava bulutluk bulup keyin eceledi, temperatura 22'den 39 Celsius gradusça. Korluda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 14'den 33 Celsius gradusça. Aksu'da hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 14'den 31 Celsius gradusça. Atış'ta hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 15'ten 32 Celsius gradusça. Qashqarda hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı, temperatura 16'den 32 Celsius gradusça. Xotende hava uçuk, temperatura 18'den 31 Celsius gradusça. Ürümçide hava uçuk, temperatura 17'den 31 Celsius gradusça bo'ldi, 3-4 bal şimal şamalı çıkıdı.
0: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıq nəticəsində monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeyib, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtiyam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosu.
1: Hürmetli radio anlıgıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Qanun sizge hemrah programımız boyunca anlatış bəduq, teximi köp məzmunlarını, slushitin terminalını çürüp anlısanla boludu. Yaxdırıp anlıgının lağı rəhmət.

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanırak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincal Radyo Televiziye Stansı'nın Mumbet Bırak programısını anlaşılanı karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Aygüzel Bekri.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmunlarda alış birimiz.
1: Güllünü vatkan yazı kenetlerine nezarı sahibimizde Xoten şehrideki alem boşluğundan kelgen mihman kumluktaki şorluk yerde yıldız tarttı. Ürümçi şehri, Midon rayonu, Bayanxı yesi, Üçbuzav kentinin təklif kılış yığını kent ahallarının şik aldıda 5 köyrükü saldı digen məzmullani diktanlağı sunumuz.
0: 65 mahirildir sahibimizde Aksu şehri İgarçı Bazırı Sortluq Urukluq Yukarkı Çoktal kentinin kent ahalısı Çin Lianchen əslalik yesi ilgilikideki yerlik mutakaskı aylandı. Şihun'un ekologilik orman muhabizatçısı Li Hongwei çöllükte yıl startıp hemmigi mahir kabiliyet yitildirdi digen mezmullar deyiktanladı buludu.
1: Yezi ilgiliki yezari kallarga alakadar uçurla sahibimizde yezi ilgiliki yeza ministerliki çoğun uzuk karışını ameliyattin ötküzüp köp menbelik yemeklik teminat sistemizini berpa kılışını algı sürüş yığına açtı kadarlık uçurlarını anladımız.
0: Radyo anguçla. Programımız Sincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratku Slushit'in abonçlar terimini aldığımız kademde anlatıldı hem de her vakit kaydırıp anlığı bulundu. Hem de deyiktanla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo anı Yakında Koten Şehri Ciya Yesirik'i Alem Boşluk'ı Kumuş Bambuki İçtiriş Buç Ülgü Körüstüş Kena İç Bazısı'daki Kürlemleşken Çoğun İtiz'da Sınak Kılıp Östürüş Resmi Başlandı. Bu Şencov 13 numaralı Alem Kimis'te Mutaginlik Özgertilip Alem Boşluk'ı Sort İçtirilgen Kumuş Bambuk Bulup Tuncuk Etim Koten Kumluk'ı Şorluk Yerde Kürlemleştürüp Sınak Tariqsı'da Östürülüp Şu Cayının Kumdan mudapiyelniş, kum tizgilleş, ekologiyana esligi keltiriş ve kasiplarının yugurma terakkiyat üçün yeni yol içip bad. Bugünkü gülünmatkan yezi kentlerge nazar sahipimizi köpçülükke, Xoten şerdiki alem boşluktan kelgen mihmanının kumluktaki şorluk yerde yıldız tartkalıktan ibaret yenilik toğrusu sözlep birimiz.
1: Terakçılık nak meydanıda çoğun tipteki yezi yilik maşinlerinin mokirek ötüşüge ägişip, çönek içiş, Temetip soğuruş şilankisi yatkızış katarlıq iş tertipleri yukarı önümde algı sürülüp, şucayının dekkalları tekniklar bilen maslaşıp meşgulat kılıp, kumuş bambuk tüplerini kumluqa rətlik tikvat attı. Bazının tekniki Nur Ali Mətqurban etiz boyuda zonziyip oldurup, notularının yıldız sistemisini təpsili təkşürüp, bunlarını tınıştırdı. Bu notular, 14 parnikta köngül kuyup yetiştirilgeçge sağlam östi. Çoğun etizgi köçürüp dikiş ölçümüge tamamen uygun keledu. Tuncu Türküm'deki notlar sınaq tariqisi ritkilgen külem 880 mu bulup tipik kumlaşkan, şörlaşkan yeri hesaplanıdu. Bunundaki maksat, kumuş bambukinin muşundak şaraytiki emeli ösüş ihbadesini delilleştin ibaret.
0: Alim boşluki kumuş bambuki çinco 13 numaralık alem kimisinin alem katnışı ceryanda mutaginlik özgürüş peyda kılıp, nişallık talıp yetiştirilgen yığın sort bulup, korkakçılıkka çorga önümsüz tuprakka çıdamlık buluş alayetliki gevdili. Onun terakki kılgan yıldız sistemisinin komlu turaklaştırış, tuprakını saklaş önümü körünerlik bulup, bir katım östürüp o da 10 yıldın artık osul algıl buludu. Osulluk mezgilede Mo 5 osulü 10 tondun tüven bulmaydı. O hem ekologiyeni tüzeştiki avantgard ziraat, hem elo süpetlik yem haşak menbesi. Xotenşehirlik Ormancılık ve Otlak İdarısının başlığı Abliz Ömer bunlarını bildirdi. Xotenin kumlaşkan, şorlaşkan yerlerinin tüzeş, ekologiya kuruluşunun mühim noktası. Alim boşluğu da sort yetiştirilgen kumuş bambukinin sınak tariqsiz östürüş, fen tekniğinin kumdun mudapiyeliniş ve kum tizgilleşke küç koşuriki mühim izdeniş. Biz bütün ceryallık östürüş, sallık, melumatlarını izkoğlap tekşürümüz. Tecrübe muhabkiyeti bulgandinkin,

0: Bulutluğun 7. ösümlükler bilen kapınış nispetin zor derecede östürüp, Xotan'ın ekologiye bir xatarlık tozuqını müstehkemleştiğini trek bilen təminleştiğini ümit ba.
1: Yakınki yıllardan bu yan Xotan şehri ekologiyanı tüzeş bilen has kesiplerini çoğunkur yuğuruşunu sicil algı sürdü. Bu qidimki alem boşluğunda sort yetiştirilgen kumuş bambukini sınaq tariqisi de östürüş şu cayının alem boşluğunda sort yetiştirilgen sıra etlerini kölemleştirip östürüşüdeki boşluğunu toldurdu. Şu cayı bütün kesip zencirlik terakiyat endiyesi berpa kılıp, ekologiya kesipi arqılıq ammının kirimini aşırışka türtkü bulup, ekologiya ve iqtisadi ünümdün ibaret koş paydını işka aşırışını planladı.
0: Bazının mesulü Li En Hua bunların bildirdi. Bu kıtın kıtınak tarihsiz özdürüşünün başlanışını otuz kılıp, özdürüş külümünü puhtu kademlerin kenaytımız hem kumuş, bambuk, yem, heşkini incik pişiklaş, Türk kuruluşa maz kademde katnışıp, bazı şirket dikkan ailesi birleştirilgen endiz arkalık kesb zincirini uzartıp, tekimi köp kent ahalısının yakın etrafı işe uğurluşup kirimine aşırışı oturduğu bulunmuz.
1: Alem boşluğunda sort yetiştirişten etizda makallışıkça bu alem boşluğu ziraiti Xotan şehrinin ekologiyanı aldınkı orungu koyuş, yeşil terakkiyat yoluğa yeni hareket energiyası koştu. Şunaqla şu cayının xas ekologiya kasbının terakkiyatı üçün yeni əməli təcrübələrini topladı.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.
1: Radio anıgıçılar. Gülün vatkan yezi kentlerge nezer seyipimizin dağınlaştırımız. Hem de Ürümşehir Midon rayonu Beyankı yezi 3 buzağı kentege berip, kentte ötküzülgen teklifliş yığının kent ahalarını kaysi iş oraları bilen təmirli gelikini kör bakaylı.
2: Yakında Ürümçi şehri Midon rayonu Beyankı yezi 3 buzağı kentinin kent ahalar komiteti oylısı da Bahar Şamili iş oranı yetküzüş, medeniyet sayahat arkalık kentini güllendiriş baş temsildeki Ertyaz Pesirlik teklif kılış yığını başlandı. 73 iş oranı Hridala mülazımeti, amanlık sağlıkçı, ailevi mihmanxanı mülazımetçisi, riyasetçi katarlıklarını öz işçiga alğan bulup, barlık iş oranıga kentikler aldın kabul kılınadı dep belge koyulgan idi.
1: Üç buzağı kenti Tianshan Longji Sayat Istirahat Rayonu'na yaylaşkan. Yakın kıyılardan bu yan Istirahat Rayonu'nun türlük iktidarları gün sayın mükemmelleşti. Nurgun kent ahalisi işk aldıdılar, işkı uğurlaştı. 40 yaşlı kent ahalisi Sandoğaç, Kaylar, Şincan, Tianmei, Çangjie, Öycay, Mulazmi çeklik şirketinin iş oranı talladı. O mundak dedi. Piyadım alsam neçe minutlu yitip var hemen. Ben bu yığın hizmeti naayt tekaza buluvadı hemen.
2: Teklif kılış yığını medeniyet ve sayahat arqılıq kentini güllendiriş süpüsü bərpa qıldı. Şincan Yaxşıcay Medeniyet Sayahat Pen Texniki Çeklik Şirketi şu günü Üçbuzal kenti pay iqtisadi kooperatifiga umumi kıymeti 110 min yuanlik kesbi at jabduqlardan kalpaq jiletke eger qatarlıqlarını iyanı qılıp Üçbuzal kenti atlıq ədirtinin mulazimet obrazi ve mulazimet süptini östürüşke işletti. Tianshan Longji Sayahat Istirahat Rayonu Üçbuzal kentindeki kent ahalılarına özgertip yenilenen 10 soda bezek avtomobilini tapşırıp kent ahalılarının haksız işletişine berip, has mahsulat, kol hüner, sanayi buyumları qatarlıqlarını seçişge işletip kent ahalılarının işik aldıda iyilik tikleş, manzara rayonu ticaretige qatnışış, sayahat terakkiyatının paydasından bahirleniş imkaniyetige ege kıldı.
1: Şincan Medeniyet Sayat İcadiyet Kespi Yetiştiriş Baks Uyuşturgan Tuncu Kararlık Terbiyeleş Kursu mu şu günü maz kademli başlandı. O netçi ayal uzun üstelini çöğürdep oltırıştı. Oktukçı Mekmel Gül Yasaşını kolmu kolu ügetti. Şincan Medeniyet Sayat İcadiyet Kespi Yetiştiriş Baks'ın ticaret başnazaretçisi Min Şia Emdülü Pütken Alren Mekmel Gül'ü körüstüp durup mundak dedi. Bu ünerin öğünü valsa öğüdüle zakas kabul kılalaydı. Bakçı rayonu seçki yardan berdi.
2: Teklif kılış yığını nak meydanıda Üçbuzağı kenti Şincan Yaxşıcay Medeniyet Sayahat Pen Texniki Çeklik Şirketi, Şincan Medeniyet Sayahat İcadiyet Kespi Yetiştiriş Bağıtısı, Şincan Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Medeniyet İcadiyeti Kespler Bazısı'dan ibaret 4 taraf bilen strategiyeli kemkarlık gelişimi imzalap, Tianshan Longji Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Kasıphanısını ortak kurdi. Baza, gayri maddi medeniyet mirasları kasıphanısı bilen Dehqan Çaruvçılar Kooperatifi arqılıq kent ahalılarının keştiçilik, şırdaq etiş qıtırlıq ən-ənvi hünər sənayetini beyiş kəsbiga aylandırdı.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqni 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyü teximi köp. Tepsilatini 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincang İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şincang Radyo Televizya Stansı'nın Slow Shooting Update'alının 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
2: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının haber sahip sıkan aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi kumanik paraşlarınız tüketildi.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
1: Tən terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı görəliyisiz.
3: Slow Shooting Update'alı 6.0 Plus nuskısının M Türklük sinema mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlıq çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ba.
3: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Slow Shooting App Detali 6.0 Plus nuskısının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işlə aləyisiz.
4: AI akıl taratqı oy xiyalınızı bilə aləydu, ilhamınızı asallı qozğutudu.
3: Solution Aptitali 6.0 Plus nusqısıda xalqan çıtallab əndisiz mal setvəl aləyisiz.
2: Şincan Radio Televiziya Stansının danlıq riyasətçiləri bivasit görsətib Şincanın olaylı məsulatlarını satıdı.
3: Məzirlik taamla, yeğeni miyvə, quruq yəliymiş, mədəniyyət icadiyyət buyumu qatarlıq Şincanın olaylı məsulatlarını bir günüb ki bilə setvəlib, özgeçi mal setvəliş təsiratıqı yerçə aləyisiz.
2: Şincan haqqıda izniş müşiyyədən başlanıdı. Dünya bilən boğan alaqa Şiyadan başlanıldı.
1: Şincan Radyo Televizya Stansı Slow Shooting Update'ali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengarlık doldurup seferinizde hemra buludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarının Slow Shooting Update'alını çürüp serhil mezmunladın huzurunu.
5: Şincan Radyo Televizya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticekte monolanı eskertirdi.
6: Tamakni ilmi buyurup sağlam uzuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
5: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
6: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcamı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançılık vaxt kedidu?
7: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat kedidu.
5: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurudun. Azraq yapla Türk ısraf kılıçtın sahlanın.
6: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Haberler Merkezi Uyğurçi Universal Radyosu.
8: Adaş, yani kançılık var mı?
9: Kilayıl dep kaldı. Yani 30 kilometrini kaldı.
8: Ha, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
10: Ne miyginiz be? Aras, balılağı ne mağaç geldiniz?
8: Ha, ne mersiniz balıyı vurdu. Ha, soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakışık. Ver,
9: dikkat et.
8: Hayatını kadirle. Otomobil haydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
9: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydü de kaydaki kılıp otomobil heydep burmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
8: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
9: özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru tikmeyi deseniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.
7: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet tuprak programı

0: Çoktal kentin askerlik ilgili yerlik mutakassisi Çin Lin Xian'ın hikayesini sözler birimiz.
1: Aksu şehri İgerçi Bazırı Sörtlük Uruqluk Yıqarqı Çoğantal kentide Çin Lin Xian'ın ismi tılgı ilinse, yurttaşlar hemişe baş parmağını çıkırışıdı. Yıraq yıkımı tonulgan bu əsliyelik yezi iyiliki yerlik mutakhasisi 30 neçil yıldın buyan yezi kenette yıldız tartıp parnik terikçilik teknikisini baş çökürüp tətqiq kılıp özünün kırmen aşırıp beyiş bilen bille koşnalarga cevap qaytırışını unutmay. Unutmay teknikisini kaldırmay ögütüp kenetkilerini yetekləp parnik terikçilik kızgın dolkununu kozgap qatar qatar parniklarını ammının beyiş parnikiga aylandırdı.
0: Nöbetki baharının ilik kuyayışı parlıgan külede sortlu uruqluq yukarıkı çoktal kentinin köktatçılık kes bazısı kirsiniz. 1000 kvadrat metreden artık parnikta çinsay, çeyze, lazı şoklu qatarlı köktat mayıslarının yapışı özken idi. Terikçilik ayınları tertiplik aldı mayısı yetiştiriş bilen aldıraş yürüyüş etti. Yani Koşni kentin ögün üstün gelgen kent ahalırımı bar idi. Çin Lin Xian şoklu mayısı yetiştiriştiki muhim noktalarını tepsili düşündür geç, nek meydanda ülgü körüstüp temperatura, yorukluk ve nemlikli kontrol kılışta dikkat kılışkı tigişli kişilerini kayıt kayıt tapıladı.
1: Koşni kentin alaydan mesleğe sorgılı gelgen terikçilik ailesi Enver Tuniyaz mundaq dedi.
0: Çin ustamın mayısı yetiştiriş teknikasının yakışılıkını burullanılgan idim. Bu gittim alaydan ögengil geldim. Ona ait emili sözleydikken, uruk tallaş, top kaçlaştın tart, perviş kılışkıçı bulgan her bir kademini inik sözle pergeçke nek meydanda bir körüplü ögünü aldık. Onun yetekçiliği de bu yıl ailemizden şoklu solu çokum yakışı buludu.
1: Çin Lin Xian 1992 yılı Sichuan'da Aksu'a gelip işlemçilik kıldı. Yer hüdüge aldı, köktat sattı. O 1995 yılı şehir etrafında əsliyelik köktat östürüşünü terakki kıldırışının əvzallikini sezgörlük bilen yes kılıp, işini nöldün başlap ögünüp, teşebbüskarlık bilen pürsetini kolu keldirip, köp qitim memleket boyunca əsliyelik yezi ilgilikideki ilgar rayonlarına berip köktat ulaş, Patmos'ta mayısı yetiştiriş, kesellik ve haşaret zeyninin yeşil aldığını eliş, yoktiş qatarlıq, aşkışlıq teknikilerini sistemlik ögendi. Dastlabda sanaq tariqisi de östürüp, köp qitim mağlup bolğan bolsumu, lekin bel koyvetmey, üzliksiz izdinip ve xulasılap, parnik terikçilikdeki asasi teknikilerini tedrici ilgiledi. O ilgir keyin bulup, laza, şoxla, hanga, tavus qatarlıq 70 neçhil sortini kirgizüp, 10 neçhi türlik mayısı yetiştiriş teknikisini pişik kollamğaçqa, parnikta köktat işlep çıkırış miqtari muqimlişki yüzlenip, kenetdiki hammidin bürün əsliyelik yezi iyiliki arqılıq beyğan terikçilik ailesi gə aylandı.
0: Çin Lin Xian əsləb mundaq dedi. Uçaqlarda parnik az bulup, terğan köktatlarının bazı yok idi. Baldır bazarğı salgaçqa paydız körünərlik bulatdı. Mən teknikini yaxşı ögənsəm, çoxum bir yol tapalay mən dəb qoyulğan idim. Lekin cahanda kütülmügən işlər bulup turdu. 2001 ili 4-cü aydaki bir qıtımlı ot apdi, onun can köydürüp, baş qurbatqan parniki və üyünü köydürüp, külge aylandırgaçka 260 bin yuengi yakın iqtisadi ziyan tarttı. Tuyuksuz yüz bergen abet onu veyran kılığı taslı kaldı. Xeterlik qin payette yurttaşlar bir çet karab durmay, onu rohini urgutuştuku özlüksüz ilhamlandırdı. Yine yoşurunç 50 bin yuen yığıp onun işlep çıkışına ezlik her türşki yardan beri. Bu çonkur muhabbet Çin Lin Xian'ın ümidini kaydı yandırdı. O qatilik bilen karz elip Parnik'ten kaydı kuruşunu karar kıldı. O Parnik'ten kaydıdan kurgan deyinkin, 2 yıl işitli barlı algan kerzi ve bank kerzini kaydırıp oldu. Çin Lin Xian hayacanlanan halımındak dedi. Yurttaşlarının yardımı ve işençi kaydıdan orundan desturuş casarıtı bir işledi. Bu mihir muhabbetini bir ömür unutayalmayım ben.
1: Künleri yakşılangandın keyin Çin Lin Xian baştın ahırı etrafıdaki her millet yurttaşlarını esidin çıkarmadı. Dastlabda parnik terikçilikini umumlaştırışı asanğı toxtumadı. Kent ahalları ən-ənvi qarashdan təsirige uçurgaçqa, onun üstüge texniki bilmigeçge, xatardan qorqup, köpünce qarab beqiş pozisiyası da boldi. Çin Lin Xian təşəbbüskarlıq bilen xalisana texnik bulup, köktat mayısı bilen haqsız təminləb, işik aldıqca berib terikçilikqa yetek.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Radio anlayıcılar, 65 mahirleri sahibimizin de anlaştırmış. Şincan, Gencahu Söksüklükü Devlet Derecelik Tebirliği Kovduluğun rayonunun başkuruş idaresi, Şihu Başkuruş Şöbe İdaresi, Senpey Merkezi Başkuruş Punktu'da hizmettaşları Lo Hongvini Lo Kamil deyip atışıdı. Emri köpçülükte Lo Hongvini uzak yıllık orman kovdaş hizmeti de yitildirgen köptürlük turmuş mahar doğrusu sözler birimiz.
2: Yakında 56 yaşlık ekologiya orman kovduğucusu Lo Hongvei hizmettaşları bilen çarlaş kovdaş hizmetini ahırlaştırırgan denkin derhal başkuruş kovdaş ponketirki yatkının yenirki köktatlıkı kilip yerini ağdırıp köktat derdi. Олары қайнан ташқылығы чөміп ішлап атқанда, яны бір башқұрыш қоғдаш бонкетінің үскінісі дә кашылы көріліп, жидде ремонт қылыш тоғырысырке ұқтырышны тапшырып алды. Лохуңвей дәрхал саймаларыны еліп, алдыраш тенәш нәқмейданғы маңды.
1: Лохуңвей мұндақ теді. Башқұрыш қоғдаш бонкеті шәр ойындың ирақырақ. Башқұрыш қоғдаш бонкеті қызметі дә жазмен бірнәш түрлік мағаратын көпірек егіләшкі тоғы келеді. Мәсілен, Бақмычылык, ашпазлык, ремонтчылык дегендек. Мушында кылгандыла андын түрлүк тасадыби әһвалларга тәмкен тақабул тура алабыз.
2: Шиху шәһәрендә ултырышлык Ло Хуңвей, Шинжаң, Гәнҗаху, Сөксөклүкке дәүләт дәрәҗәлек табиилеге кугдылган районыны башкарыш идарәсе, Шиху башкарыш шөбе идарәсе, Сәнпәй мәркәзи башкарыш пункетының экологик урман кугдыгычысы. Yıl boyu orman rayonunda hizmet kılgaçka, meyli, su, tok remont kılış, avtomobilde kaşılı körülüş yaki mezilik taamlarını yetişti bulsun, o hemliki kamil. Hizmettaşları onu yakınlık kılıp Lo Kamil dep ataydı.
1: Lo Hongvei, Lanzhou'daki bir Ali Mektep'nin maşin elektrik kesbini bitküzgen bulup, kiçikidin tartıplı türlük elektrik saymaları, zapçasları bilen Apple işini yakış görettik. Daha şöyle bitküzgen deyinkin, o savaqdaşları bilen Şanghay'a berip, Kuruluş materyalları soğuz bilen şu kullandı. Lo Hongvei bundak dedi. Nait gayret bilen işlep atkınım da dadam telefon kılıp öyge kayıtıp gelişimini etti. Öylekilerin o nesiyeti bilen ben soğuz edin vazgeçip yurtum kayıtıp hizmet izledim. Dadam peşkede parti yazası. O bir ömür orman başkuruş kovdaş hizmeti bilen şu kullandı. Başka mina özünün işleri varısı kılıp devamlı orman kovduşumunu ümit kılattı.
2: Lo Hongvei 2004 yılı yurtuğa kayıtıp gelip ekologiyalik orman kovduğucusu boldı. Aynı çağda orman rayonunu başkuruş koğda şeraiti japalıq, yatak şeraiti intayın adlı bulup, ponket boyuca birla motosiklet bar idi. Lo Hongvei mundaq dedi. O çağlarda köpçilik her günü ettigen çıkıp ketip keç qaytattıq. Çüşte nan ve kaynak su bilalla korsak doyguzup, susuzluğunu basattıq. Kündilik çarlap koğdaştın başka yana kanunsuz kişilerinin deldiraklarını oğurluq çikesiş, Yava Toşkan Zadikini kanunsuz kolaş katarlık ekologiyaya buzgınçılık kılış kılmıştırının kattık aldığını ilişimizde doğru keletti. Her yili ət yazdık terilgu ve közlük yığın mezgeli kanunsuz oğurlıkçı kolaş kalaymıqan kesi şerketleri köp yüz berdiğen mezgil bulup kündüzü çazı noktası ve mühim yollarda sırttın kergallarının hareket yönülüşüge dikkat kılsak, Ketisi körülgen normalsız əhvallarını növət bilən rədki turğuzub təkşir ettik. Biz köp qetim keçidə qanunsız o oluğucularını tutkan. Yana Yoşurun rayonda qanunsız qazğucular və avtomobillarını muvaffaqiyyətlik tosqan idik. Daimlik çarlap qoğdaş, çazı noktalarda növətçilik qiliş və qatlıq başqırış qoğdaş arqılıq, qoğdaş rayonudiki ekologiyaya bozğunçilik qıladığan törlük qanunğı xilap qılmışlar tosuldi. Ekologiyanın muhiti sicil yaxşılandı. Yepinci ösümlük ve yavayı hayvanlarının bargan seri köpeği vatkallıqını körüp, köpçilik muvaffaqiyyat duyğusuğu çömdük.
1: Lo Hongvei'nin yatıqıdaki karvat beşiğa onun xotini ve kızı bilen düşken kollektiv sureti hem de künlük çarlaş hatırısı koyulgan. Bir kılın albumda dadısının ilgiri orman rayonunda köreş kılgan yıldır hatırlengen. Lo Hongvei mundaq dedi. Dadam bir ömür iş ornunu söyüp kesbini kadirlep ötken. Her kıtım hizmetli kıyınçlıkı uçurgunumda daim onun tabılgaları ve təlimini esleymen. O mendin iş ornunda her bir işini köğül koyup yakış kılışımını, mesuliyetini kalbimge püküp kızgın muhabbetimini her kıtımge aylandırışımını tələb kılattı. Hazır Qoğdaş rayonumuzda naayet zor özgürüş boldı. Otun müdafiyeniş yolları girerleşti. Yataklarımız pakiz, rətlik, azade. Adamsız uçkular, çeksiz orman asmenin ayını uçup yürüydü. Ekli iktidarlık başkuruş asraş hizmeti tekimi yukarı ünümlük bulu atıdı. Lohunvi'nin hizmetleşi Ercan Kabil Mundak dedi. Lohunvi hizmette kesbi iktidar güçlük, sabırcan, inçke yakış ustam. Turmuşta o kişilerge samimi muamele kılıdı. Özünün söz hareket arkalık etraftaki yaşlarga tesir gösterip kilavatıdı. O köplügen başkuruş Qoğdaş punktu nöbetliş pişleydi. Qoğdaş rayonumuzun ehvalını pişik biliydi. O ormançılık rayonumuzdaki mağalaydıgan trik harita. Bir kısım yaşlar onun yetekçilikide tedrici köylünü toxtup naayt tez ilgirledi. Lohunvi külüp durup mundaq dedi. Qoğdaş rayonunda tört bəzilinin əmisinde kuşlarının sayırışlarını anılgılı buludu. Bu bir bəxit. Her günü ot çöp dəl dərəklər bilən bildi buluş bir xil bəxit. Mən çöllükte davamlı il startıp bu yeşillikini köngül koyup yaxşı Qoğdaşını xalayım mən.

0: Yakında yez ilgili yez ministerliği Fujian ülkesinin Fuzhou şehrinde çoğun uzuk karışını ameliyat körüstüp köp menbelik yemeklik teminat sistemisi berpa kılışını olgu sürüş yığına açtı. Yığında ondak tehditlendi. Köp menbelik uzuk teminat sistemisi berpa kılışının mühim ehmiyetine tuluk tutup, dikkatini oralaştırışını adalaştırış, süpetini östürüp, ünümünü aşırış, istimalini yetekleşki merkezleştirip, türlük tedbir oralaştırmalarının ameliyleşip, ünüm hasıl kılışı türkü bulup, köp menbelik yemeklik bilen teminleş iktidarını sicil östürüş gerek. Kesip kurulması ve işlep çıkırış oralaştırmasını alalaştırıp, mevkanı baylık ebzellikiyi koyup, baylık yoşunun küçüğünü çoğunkur kezip, yemeklik iç boşluğunu kenaydış gerek. Terakkiyat süpüti ve ünümünü östürüp, pen teknikini yığınlık yaratış ve yeşil işlep çıkırışını yenimi küçeytip, yezgilik mesulatlarının süpet ölçüm sistemisine takamullaştırıp, kesip zincirinin uzrışıga hakiki türkü buluş gerek. Uzukluk sağlamlığı bu içi penli umumlaştırışını küçeytip, tamak kurulmasını alalaştırış ve tecep ziyanını azaytışka yetekçilik kılış gerek. Planlap oralaştırma kılış, tarmaklar maslışış ve amil kapaltını küçeytiş gerek.
1: Yakında Niyana Hesedeki 100 min mu toğraklıktaki bahar mağdamçı kurtini tik uçar ayrıplan arkalık aldığını eliş yoktuş meşgulatı 4 günde muvaffakiyetlik tamamlandı.
0: Yakında Körlü şehrinin Karı Yulgun Bazırı Otturu Doğa kentindeki caylaşkan Bayonlu'nun oblasti Tınyu Mangbulak yemeklik çektik şirketinin işlep çıkış seyhide aldıraş menziri barlık geldi. Yığın süt mikrop öldürüş, arlaştırış, tonluş, katarlık, köpkül iş tertibi arkalık pişiklangan dünkin. Şekli erkıl yığın süt bodini, Şincan konu binguri, medeniyet icadiyeti marojmiz katarlık beş türlük has mesulat arka arkadan işlep çıkırış liniyesinden çıkırılıp sütünün kuyu kuşidi etrafı katardı.
1: Otra Doğa kentide hazır 110 süt kalısı var. Bunundan ilgili yeni sütünün setiliş yolu birlikil bulup koşulma kıymeti tövenlerek idi. Bayınğulun Oblastlık İstatistik İdarisi, Bayınğulun Oblastlık Tamaka Məxsus Setiş İdarisi şirketinin kənətdə turuşluq xizmət ətirdi kənd işki komiteti bilən birləşib, çoğunqır təkşürüb tətqiq qılıb, kənətnin süt qalısı baxmışılıq baylıqı tayınıb, kənd ahallarını, süt məhsulatlarını inçikib şıxlaş karxanısı quruşqa yetəklidi. Karxana bu yıl birinci ayda resmi işlep çıkırışka kiriştirilip, sütni öz cayda çoğunqır pişiklap aylandırışını işe aşırıp, onun etçi kent ahalısını yakın etrafta işe uğrulışka gelip kaldı.
0: Hürmetli radyo anıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Pırak programımızı bu içi anlaşıp edin. Anlığınızla rahmet.

0: Сүйімлі кичік достлар, Шинжан радио-телевизия стансының гүлгүнчілі программысыны яқтырып аңлышанларын қаршалымыз, мән риясет жаданла Айгизал Бәкри. Программымыз ене Шинжан радио-телевизия стансының яңы таратқу слушатин абончілі терминалыда масқадамды аңлытылыды. Әмді әр вақыт слушатин абончілі терминалыны чүріп қайтырып аңлысанларымы болыды. Сүйімлі кичік достлар, нөвәтті мәктәп ічі сұртыда сәйіпіміз бойыча аңлытыш беріміз.
1: Мәктәп ичи сыртыда.
0: Шкі маң 26-нчы еллік Шинжан астрономия бойыча пәнні омымлаштыруш катта мәрі кісі паалиеті яшлар өсмірләрні юлтызлар алымыда арзуғы интелішке етекліді. Yaqında 2026-nji ýyllyk Şinjan astronomiýa boýunça pänni umumlaşdyryş katta merkezi paýaliýeti Altay vilayatynyň Jemenay nahiýesige bewasta qaraşlyk başlangyç mekteplerine girip, sabahdaşlaryny ýyldyzlar alymyda izdenişge ýetekledi. Bu gitimki paýaliýetni Awtonom raýonlyk pän tehniki nazaryty mas'ul bolup ötkizgen bolup, ýyldyzlarynyň siri üstide izdenip, astronomiýa bilimlerini umumlaşdyryş baş tema kılınıp, Şinjandaky ýaşlar ösmürlärini alemniň siri üstide izdeniş, Jüngönüň alem gatnaşy musabysyny düşünişge ýetekläp, ilim pän üstide izdeniş kyzgynlygyny urgutyp, Jünha milleti ortak gewdesi eňini ämeli, jallyk, ünümlik mustahkamlady. Paliyet ötküzülgen günü astronomiya boyca pänni umumlaştırış lektorları pänni umumlaştırış leksiyasını kanat yaydırıp astronomiyalik süratlerini koyup abstrakit astronomiya bilimlerini konkretlaştırdı. Peşinçilikning okuğucisi Azil Yespolat çöndürüşünü anlap nait hayacallanıp bu saatlik deriz huddi yultuz nurgu okşaş meni alemnin sırı üstüde izdimiş ki yetekledi dedi. Naq meydanda 17-te astronomiya boyunca pänni umumlaştırış körgezme taqtısı bulup, astronomiya asasi bilimleri, alamdiki asman cisimlerinin siri, hem Şinjanın astronomiya közdişige alaqıdar neticiler körgezme kılınıp, savaqtaşlar astronomiya bilimlerini düşünüp, Şinjanın astronomiyalik közdişinin mol neticilerini eskaldı. Sırtdiki kan rayonda okuqçılar astronomiya teleskopu bilen ameli meşgulat kılıp közetti. Kespi xadimlar okuqçılarının astronomiya teleskopini tanışıp, astronomiyalik közetişini çökme şekilde hiskilşiga kol mu kol yetekçilik kaldı. Peşinçilliknin okuqçısı Liza Dostan astronomiya teleskopi bilen asman cesimlerini öz kolu bilen meşgulat kılıp közdip, nait huşal bulup, men huyaşının şeklini gördüm dedi. Jemenay nahiyesige bewasta qaraşlyk başlangyç mekteplerinin pän tehnika yetekçisi Ziyin Bolat munulany bildirdi. Bunundan keyin nadiya qilingan astronomiya teleskopi qatarlyk pänni umumlaştyryş baylyklardan paydalanyp mekteplerde pänni umumlaştyryş paaliýetini sijil qanat ýaýdyryp okuwçylaryň ilim pän üstide izdeniş ruhi we ameli qol selip işleş iqtidarını yetildirip, yaşlar ösmürlerinin yıldızlar alımını keziş arzusuna intilişige küç koşimiz.
2: O yol yıkımım, yıkı, hao mey, hao mey de mağım.

Sevgili küçük dostlar, anlar vatkanınla Şincan Radyo Televiziyası Tansı'nın Bivas'ta anlatılı vatkan gülgüncela programısı emdi ilimpen ögüneyli, ilimpenge ehmiyet bireyli sahibimiz boyunca nime üçün oyğanğanda tuyuqsız titreymiz diyen temada toxtılımız. Küçük dostlar, Sılamı mundaq bir keçirmişni baştan keçirip bakan mu? Tatlıq uxlavatkanda tuyuqsızla badanınla silkinip,

0: Ah, yəsigə makallaşdı. Bunun bilən ənənəvi sənayətni yeşil tərəqqiyat tipiga özgərtişə güclük quvvət qoşuldu.
1: Bu yıl Alatau porta arqılı qatnağan Jongo Avropa Otur Asiya növətçi poyizi 3000 qetimdən eşib, bultırqıdın 19 gün burun bu ötkəldən ötdi.
0: 2026 yıllık Kızıl Kırist Mehir Şefkat Yetküzeş Haftalıkı faaliyeti Ürümçü'de başlandı.
1: 2026 yıllık Kalıp Taşlık Lungsi Şincan Futbol Dereceden Taşkılı Birleşme Musabkısı başlanış aldı da durmakta. Caylardaki komandalar bütün küçü bilen musabkıya tayyarlık kılmakta. Emdi haberler anhala.
0: Stansımız haberi. Avtonom raylıq partiya komitetining siyasi kengash xizmeti yig'ini hamda avtonom raylıq siyasi kengash qurilganligining 75 yillikini tabriklash yig'ini bugun Urumchida ochildi. Avtonom raylıq partiya komitetining shujisi Chen Shaojang yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. U munolarini ta'kidladi. Bosh shuji Xi Jinpingning xalq siyasi kengashi xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini chuqur o'rganib va izchillashtirib, Partiyanın siyasi kengash xizmetiga bo'lgan umumizlik rahbarligida chang turib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda chang turib, yangi davrdagi siyosiy kengash ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurish uchun kishilar qalbini o'rtaq tonishni aql parosatni kuchni texmi yaxshi mujassamlab Jungo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 105 yilligini a'lo natijalar bilan kutib olish kerak. Avtonom raylıq partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Tunyas, avtonom raylıq xalq qurultiyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul, avtonom raylıq siyosiy kengashining sobiq raisi Asqat Kerimbay, Avtonom raylıq partiya komitetining muavin shujisi Bingtuanning Jingvei He Zhongyou, Avtonom raylıq partiya komitetining muavin shujisi Chen Mingguo yig'inga qatnashdi. Avtonom raylıq siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin yig'inga riyosatchilik qildi. Chen Shaojang so'zda Jongo Kommunistik Partiyasi Xinjiang Uyg'ur Avtonom raylıq komitetiga vakolatan Avtonom raylıq siyosiy kengash qurilganligining 75 yilligini qizg'in tabrikladi. Xinjiang siyosiy kengashga qatnashgan har qaysi partiya guruhlar, tashkilotlar va har millat, har soha zotlar hamda Xinjiangning siyosiy kengash ishlariga muhim to'p qo'shgan siyosiy kengash a'zolari, siyosiy kengash xizmatchilariga samimiy salom yo'lladi. U mundaq dedi: 75 yildan buyon Jongo Kommunistik Partiyasining rahbarligida Xinjiangdagi har darajalik siyosiy kengash tashkilotlari vatanparvarlik, sotsializm ulug' bayrog'ini boshdan oxir egiz ko'tarib, ittifoqlik va demokratiyadan iborat ikki cho'ng bosh temini puxta egallab, funksiyasini qonun bo'yicha ado qilib, xizmatni qanot yoydirib, Xinjiangning qurilishi, taraqqiyotining har qaysi tarixiy davrlarida muhim rolni joriy qildirdi. Partiya 18-nji qurultaydan buyon Xinjiang siyosiy kengash partiya rahbarligi birlik sab kengashish demokratiyasining organik birligida demokratiyani joriy qildirish bilan ittifoqlikni kuchaytirishni o'zaro tutashtirishda taklif berish hokimiyat ishlariga yordamlashish bilan o'rtaq tonishni mujassamlashdan iborat qo'sh yo'nalishlik kuchayishda chang turib partiyaning umumizlik rahbarligida chang turishda texmi qat'iy kaskin markaziy xizmatga umumiyatga mulozimat qilishda texmi kuchlik unumlik taraflarning o'rtaq to'nishini mujassamlashda texmi ijtihodchan mehrlik o'z qurilishini ilgari surishda texmi qattiq amaliy bo'lib jamiyat umumiyatining muqimlikni qo'g'dash jungochi zamonaviylashtirishning Xinjiang amaliyatini olg'a surishga muhim to'p qo'shdi.
1: Chen Shaojang munolarni ta'kidladi. 15-5 yil Xinjiang yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'ladigan jamiyat muqimligi va abadiy amillikning ulini puxtalaydigan ochqichliq mezgil. Har darajalik siyosiy kengash tashkilotlari bosh shuji Xi Jinpingning xalq siyosiy kengashi xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini chuqur o'rganib, inchka o'zlashtirib, puxta amaliylashtirib, burch va mas'uliyatni zimmasiga olishni kuchaytirib, Xinjiangning 15-5 yillik taraqqiyot umumiyatiga bo'ysunish, mulozimat qilishning kirish nuqtasi, berkish nuqtasi, kuchash nuqtasini dal tepib, maxsus kengashish apparatlik rolini texmo yaxshi joriy

0: yaxşı cay.
1: Stansımız Xəvri. Abdınım rayonunun hər qay çaylardaki mənzir rayonları, mənzir noxtlarda növətə sayahatçilər sicil köpəyib, sayahat qızğılıqı üzliksiz açdı. 5-ci ay kirgəndim bu yan Tekes Nahiyəsinin Qarıdala Bazırı, Çonqıştay kənti, iqtidai ekologiyalik təbii mənzirə və azadi kilimatıqı tayınıb, cay-caylardın gəlgən sayahatçilərini bəs-bəst kelişki cəlib qıldı. Көз yetkisiz yaylaq, tutaş ketken egiz pas tağlardan şekillengen manzara sayahatçilarning safarini ahamiyatli o'tkazish sharoitiga ega qildi. Xonalik sayohatchi Li Jiajin otliq sayla sayohat qilishni sinab puxadan chiqdi. U mundaq dedi. Ibtidoiy ekologiya tusini olgan bu kentda yaylaqqa otliq bordiq. Tog'dagi qarlar tegi erimabdi. Manzarasi bak go'zal ekan. Shu joydagi oilaviy mehmonxonalar sayohatchilarning tuyg'usini beytish uchun nurg'un ham turtkilik tur, sinoq qilish turlarini yo'lga qo'yib, sayohatchilarning yoqtirishiga erishdi. Cho'ngqishtay kentidagi ma'lum oilaviy mehmonxonaning mas'uli Aydin Aqatay mundaq dedi. Non yeqish, oqillar aytishi, qurut yasash, qo'zlarga yam berish qatorliq turlarni yes qildik. Yerlikning turmushiga cho'ngqir cho'kkan bu turlar ko'pchilikning yoqtirishiga erishdi. Savan şehri Lujauvan manzir rayonida ot çöpler bükbaraqsan ösüp, yeşillik pürkenge manziri şekillendi. Yıraq nazar salganda Tianshan qarlıq dağları bir-birige tutuşup, eyvetli qat götürüp dursa, yeqin atraptiki rət-rət tızılgan qarğaylar gözünü qamaş duratdi. Bipayan yaylaq, özgeçe tabi manzira Şinjan içi sırtıdaki nurgun sayahatçini bu yerge kelip, aram eliş hozırlanışqa jalıp qıldı. Manzir rayoni tabiiy go'zal manzirdan hozirlanishdan boshqa ot minish, to'g'i minish, otliqda motosiklet minish qatorliq sayohat turlarini yo'lga qo'yib, sayohatchilarning yoqtirishiga erishdi. Manzir rayon yana dinamiklik parashut bilan tovon bo'shliqda sayohat qilish, armak hayvonlarga yem berish qatorliq yangi kasb oltini yangidan ko'paytdi. Ko'p xillashgan sinoq turlari sayohatchilarning o'xshimagan sayohat ehtiyojini qondirdi. Gansuliq sayohatchi Zhang Fengxia mundaq dedi. Bu yerning qorliq tog', qarg'ay yana o'tloqdan shakllangan manzirasi intayin haybatli ekan. O'ynaydigan turlar ko'p, ovozim sof bo'lg'ashqa nihoyat yaxshi tuyg'uga ega bo'ldim ham o'zimni yeniklab qolgandek his qildim. Lopnir nahiyasidagi Tata Sirliq manzili Lopnir ko'li manzir rayonida sayohatchilarning ba'zilari kemaga o'ltirib ko'l yuzida sayli sayohat qilsa, yana ba'zilari to'g'iga minib qumliqda qum bilan suv tutashgan o'zgacha go'zal manziradan o'zirlandi. Bu manzir rayoni Taklimakan qumliqining sharqi shimolida bo'lib, Tarim daryosi suyining tabiiy yig'ilishidan shakllangan. Bu manzir rayoni istirohat damilish, Lopnirliklar madaniyatini his qilish, qumliq sayohati, ekologiya tashviqot tarbiyasi bir gavda qilingan davlat darajalik qumliq bog'chisi. Urumchi Lopnir yuqori sur'atli tosh yo'lida qatnash boshlangandan buyon bu joy tadirji mamlakatning har qaysi joylaridagi sayohat o'maklari, o'z avtomobil sayohatchilari, bir oila kishilari sayohatchilarining olqishliq daka nuqtasiga aylandi. Sayohatchi Chen Weiwei mundaq dedi. Qumliqda farzandlarimiz bilan birga to'g'iga minib Karvan davini manzir rayoniga kelgandek tuyg'uga keldik. Sayohat kemasiga o'ltirib qaytib kelganda sol tarafdagi qumliq, o'ng tarafdagi ko'lni ko'rib, xuddi qumliqda dengizni ko'rgandek tuyg'uga keldik.
0: Avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti, revizya komiteti xabari. Shinjang qonunshunoslik jamiyati partiya guruhining sobiq muavin shujesi, sobiq muavin boshlig'i Jang Yun intizomga, qonunga eg'ir xiloflik qilishga chetilganligidan tashabbuskorlik bilan o'zini ma'lum qildi. Navbatda avtonom rayonlik intizom tekshirish komiteti, revizya komiteti tarafidan intizom va revizya jihatidan tekshirilyapti.
1: Endi avtonom rayonimizdagi 16 yerining avaraydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, ba'zida bulutli, temperatura 19-31 Selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutli bo'lib, keyin jilidi. Temperatura 14-30 Selsiy gradusgacha. Chojakda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 15-33 Selsiy gradusgacha. G'uljida havo bulutli, temperatura 16-33 Selsiy gradusgacha. Bortalada havo ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 17-35 Selsiy gradusgacha. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 35 Selsiya gradus qıçı. Kuytündə hava bulutluq, temperatura 18-dən 37 Selsiya gradus qıçı. Şixanzda hava uçuq, bəzdi bulutluq, temperatura 19-dən 35 Selsiya gradus qıçı. Sancıda hava bulutluq, temperatura 19-dən 35 Selsiya gradus qıçı. Qumulda hava uçuq, temperatura 16-dən 32 Selsiya gradus qıçı. Turpanda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlandi. Temperatura 23 dan 39 Selsiya gradusgacha. Korilda hava bulutli, temperatura 18 dan 35 Selsiya gradusgacha. Oqsuvda hava bulutli bo'lib, keyin ochildi. Temperatura 15 dan 32 Selsiya gradusgacha. Otishda hava bulutli, temperatura 17 dan 34 Selsiya gradusgacha. Qashqarda hava bulutli, temperatura 17 dan 35 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava uçuq, temperatura 18 dan 32 Selsiya gradusgacha. Ürümçide hava uçuq, bəzdi bulutluq, temperatura 19 dan 31 Selsiya gradusgacha boldu. Hörmetlik radio anlıqıçılar, Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xabarları programması boyunca anlıqış berdiq. Bu qitimki programımızdan tercümanları Mekray Osman, Amina Nurahmet, Wang Suji, Muharriri Madina Merdan, Mesul Muharriri Tursun Toxta Abdullah. Diktorları Patigül Masum bilen Nazım Muhlis. Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Haberleri programımızını anlığınınlar rahmet. Sılu şitin abonçılar terminalını çürsünüz, tekimi köp sarkıl mazmurlardan haberdar bulalaysız.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde Şincan'ın Tuncu Türküm'deki xas doğru materialları tizimliki ilan kılındı. Əlik bir xil ot, çöp ve meyve dekkan çarvıcılarının kremini aşırışının yeni yolunu açtığı degen xəbər deyikdinladı boludu. Yıqında, Şincan Uyğur Abdonom rayonunun xas doğru materialları mundaricisi birinci türküm ama bilen resmi yüz görüşdi. Əncür, Kızılgül, Çayqu, yani Pərbun, Öcev yilmi ne öz işçiği algan, 51 kıl doğru materiali bu tizimlikke kırgızıldı. Nurgun kişi, xas doğru materiali degen nime edip soraydı. Abdonom rayonluk doğru tətqiqat ornının muavin başlığı Cu Jun'nın çöndürüşçe, xas doğru materialleri bugün Şincan hükümet tərəp tamğı basqan yoşurun küşke ige pay işken. Ula bir tarafının iqtisadığa türkü bolup, dekkan çarvıcılarının pul kapçıkını tonpaytalaydı iken. Tuncu türkümdeki 51 xil doğru materialının her birinin tallınışı da özge xas sebep var. Biz onun işçiden bir neç xilini tallap, ulanın arkasındaki hikayeni sözləp berimiz. Bunundan siz Şincan'ın xas doğru materiallarının ot, çöp, gül, giyah ve meyve bolublu kalmay, ekologiya, kesip ve xalq durmuşunun universal gavdisi işkerlikini baykaysız. Yantak. Yantak çölde ösüdü. Töge yaktırıp yaydı. Hem yeri tiken. Uyğur tibabatçılıkına yötelini, iç sürüşünü toxtutuş, tolgağını davalaşkı işletilidu. Hazırkı zaman tədqiqatlarının onun tərkibində aksıl, trozin, fosfataza, 1B tormuzluğucu doğrularının aktifliği var. Diabet keselikine karşı doğrular ve sağlamlık məhsullarını etiş yoşurun küçük ige işgeliği baykalgan. O, terilgu yerini igelmeydi, çöllükten pul çıkaralaydı. Bazı karxanala allıqacan yantaq şekerini ayırıp elip, tabi tatlıq təm xurucu kıldı. Kelgüsüde qan tövəllidiş çeyi, virusqa karşı pürkümə qatarlıq inciki pişaklanğan məhsulatlarının həmisi közge çelikmaydıgan bu qumluq ösümlikidin kelişi mümkün. Ali Xong Tianşan'da özkən Şincan nusqısıdaki mehirgeya. O doğruluq zəmbroq bulup, aqqış külrən. Şamalda yemirilgen taş münaklarga oxşaydı. Kazak tibabatçılığı bilen Uyğur tibabatçılığı da onu maslaştırıp, retsip tüzüp, öpkü tuberkulyozi, kanay yallığı, reumatizmlik boğum, ağrış qatarlıq köpkül keseliklerine davalaydı. Hazırkı zaman tətqiqatı da ispatlanışça, onun yallığa, ösmüge karşı duruş, immunitet küçüne aşırış qatarlıq doğruluk kımıtı barışken. Süni usulda yetiştiriş tekniksi pişip yetilgen haman, Şincan nusqısıdaki mehirgiyah bolup kalıdı. Əncür Yopur mıqımı, meyvisimi göher. Şincanlıqlar onu şahtiki şeker mantısı da bataydı. Əncür üçeyini sılıqlap tərətini ravallaştırıdı, aşqazanını sağlamlaştırıp üçeyini tazılaydı. Hatta yopur mıqını suda kaynatıp sırttan yusumu öl təmrətkegi taqabıl turalaydı. Növətdən bəzi karxanala əncürünün yeni meyvesini FD tonlatıp kurutuş hünər sən etigi sınıştırıp, yukur teknikilik kütünüş məhsulatlarını tətqiqilip yasap, yeməklik, teri asraş buyumları sahəsini kaplıqan inciki pişiklanğan məhsulatlarını açdı. Əncür yuparmıqıdan ayrı bilinğan madda yalluqı karşı önümge ege bolup, funksiyelik teri asraş sahəsini mu kollanış yoşurun küçübə. Koşulma kıymeti hessilengen. Tuncu Türküm'de ilan kılıngan 51 xil xas doğru materiali

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu sahibimizdə Otura deyiniz qan azlıq kesili digən nimə digən məzmunda sözləb birimiz. Bugün 5-ci ayının 8-ci günü, Dünya Otura deyiniz qan azlıq kesili günü. Otura deyiniz qan azlıq kesili digən nimə? Birlikdə düşünüb baqaylıq. Otura deyiniz qan azlıq kesili bir xil yoşurun gen irsiyyət kesili bolub, yer şar boyuca tarqılışı ən kən, toplanğan kişilər topi ən köp bolğan bir xil yekki genliq kesillik. Dünya boyuca təxminən 350 milyon gen ilib yürgücü bak. Dövlətimizdə cənubdiki rayonlarda köp görülüdü. Dövlətimizdən Çangcan daryasının cənubidiki hər qaysi ölkələrdə kesil boluş nisbiti ən yuqri. Təsiri ən çoğun irsiyyət kesəliklərinin biri. Bulubmu Guangxi, Guangdong və Xaynəndə. Otura deyiniz qan azlıq kesili, aldın alğılı və davalıqlı boludğan kesəlik bolub, toydun burun, hamıldarlıqdın burun və toğuddun ilgirki süpətlik tuğuş təkşürtüşü də bayqıqlı boludu. Vaxtıda tibbi arlışış tədbirlərini qollanıb, eğir tipdiki yerlik qan azlıq kesiligə qırptar bolğan balılarının toğulışını tosuşdun, növətdə xalqaradı itiraf qılınğan yerlik qan azlıq kesilinin ünümlik aldını iliş tizginləşdiki baş tədbir həm muhim taktika. Otur deyiniz qan azlıq kesili digən nimə? Birinci qan azlıq. Qızılqan hüceyrisi yelikdə hasıl bolub, qızılqan aqsılıdan paydalanıb, oksigenni hər qaysı əzalağa yetküzüb berudu. Otura deyiniz qan azlıqı, qızılqan hüceyrisidiki qızılqan aqsılının hasıl bolışıqa təsir görüstüdü. Qandiki qızılqan aqsılı ziyada az bolsa, qan azlıq dəb atılıdı. Şikinci, Otura deyiniz qan azlıq kesilidə bimarının məlum xil yəki köp xil qızılqan aqsılının şəkillənişigə münasibətlik genədə normalsızlıq görülüb, yetərlik qızılqan aqsılını hasıl qılalmaydı. Otura deyiniz qan azlıq kesili iki xil bolub, ziyanğı uçurğan genğı asasən, ayrım-ayrım halda alfa və beta otura deyiniz qan azlıq kesili dəb atılıdı. İkisinin kesillik əhvalının işbadısının eğir yenikliki oxşumaydı. Beta, otura deyiniz qan azlıq kesilinin qandaq tipləri ba? Ziyanğı uçurğan gen və eğirlik dərəcəsigə asasən bu kesillik tövəndəgirək işbadlanıdı. Birinci, qan berişki tayini veliş tipidiki beta, otura deyiniz qan azlıq kesilik. Balılıq məzgildə eğir dərəcədiki qan azlıq səbəbidən qan berişkə ehtiyaclıq boluşdan başlanıdı. İkincisi, qan berişkə tayını almaydıqan tipdiki beta otura deyiniz qan azlıq kesili. Bu tipnin dərəcəsi bir qədər yenik bolub, bemar pəqət məlum əhvallardala qan berişkə ehtiyaclıq boluşu mümkün. Qan berişkə tayını veliş tipidiki beta otura deyiniz qan azlıq kesilinin qandaq alamətləri ba digəndə, kesillik alamətləri adətdə bimar bir neçə aylıq bolğandı körlüdü. Bu, tövəndikiləni öz içi qalıdı. Birinci, terisi tatırış. İkinci, qorsaq köpüb cigər tal yoğunaş. Bu, bəlkim, sozulma xarakterlik qan eriş, cigər tal yeliki sırtıdın qan işləb çıxırış və cigərdə tömürünün çöküb qelişidin kelib çıxışı mümkün. Üçüncü, seyriqlıq çüş, terə yaki köz eqi sarğıyış, bilirubin, yəni pigmentliq ötke taş çüş kesili. Tötüncü, hərkiti qəliydi buluş yaki titit buluş. Bəşinci, özüb yetilişi tosal qoğu uçuraş. Sozulma xarakterlik qan azlıq, yelik sırtıdan qan işləb çıxırışının sonaki bolğan təsiri və ziyada köp tömür zapsi kəltürüb çıxarğan işki acıratma ixtidari tosalğığı uçuraş, özüb yetiliş və balağat yetiliş məzgeliği təsir körüstüb, özüb yetiliş tosalğısını eğirləşdirib edidu. 6. Yüz qısmin yaki baş sonakinin sonaki kəngrək buluş. Otura deyiniz qan azlıq kesili bimarları da oxşaş bulmağan dərəcədə qan azlıq və yelik sırtıdan qan işləb çıxırış məvcud bolub, bu, sonakinin özgürşini kəldirib çıxırıdı. Yeşi çoğun bimarlardan sonak ağırış əhvali körülüşü mümkün. 7. Tömür ziyadı eşib gidiş. Bemarda yana tömür ziyadı eşip getiş ahvali körülüşü mümkün. Bedende önümsiz kızıl kan hücreleri hasıl buluş ve kan beriş sebebinin tömür ziyadı eşip getidu. Tömür ziyadı eşip getse, ciger, yürek ve işki acıratma azaları katarlıklarını zehirleydu. İğir bolganda, bemarlarda tömür ziyadı eşip getiş sebebinin yürek zayıflişiş ve yürek ritimsizliği kilip çıkıp canlı zaman buluşu mümkün. Onlarda otura deniz kan azlık kesilinin kandak aldığını iliş gerek. 3 derecelik aldığını iliş taktikisi kullanılıdı. Maksat, eğer tipteki otura deniz kan azlık kesilige kırptar bolgan balılarının tuğuluşunun aldığını iliş. Alfa tipteki otura deniz kan azlık kesilinin 1. derecelik aldığını ilişte, öğlenişten burun ve hamildarlıktan burun aldığını iliş gerek. Öğlenişten burun ve hamildarlıktan burun otura deniz kan azlık kesilini bir tekşürüş tavsiye kılınıdı. Meselen, kesellik payda kılıdgan genini elip yürgücü bosa, irsiyetten meslahat soruş teklifi berildi. Zörür tepilganda 3 evlat probırgıda hamili yetiştiriş tekniksini kullanış lazım. 2. derecelik aldığını ilişte, tuğuttun ilgirgeye aldığını iliş gerek. Erkotunla otura deniz kan azlık kesili genini elip yürgücüle bosa, hamıldar bolgandın keyin baldırak ersiyetten meslahat sorap, tuğuttun ilgire diagnoz koydurup, yakından ızlap tekşürtüp, balyatko işçide nacar hamili buluşunun aldın ilişi gerek. 3. derecelik aldın ilişte balığa baldır diagnoz koydurup, baldır davalaş gerek. Yeni tuğulgan boğakla ve salametlik tekşürtüşte kan azlık bayıqalgan, kızıl kan hücresinin şeklide küçük hücre, tövən pigmenti özgürşi körülgen balılarga karıda otura deniz kan azlıkını birmi bir tekşürüp, baldır bayıqaş, baldır davalaşını işqa aşırış gerek.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şıtin Atletalının 6.0 pilosunun sıxı torgı çıxırıldı. Turmuşunuzga tosal bolsız hemra boludu.
2: Saat 8.20'da Sulu Şıtin Atletalının 6.0 pilosunun sıxı yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
3: Saat 9.20'da Sulu Şıtin Atletalının 6.0 pilosunun sıxı yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haber da bolalaysız.
2: Saat 11'de Sulu Şıtin Abdital'ın 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
3: Saat 13.20'da Sulu Şıtin Abdital'ın 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki pultijay hemrayınız. Juğulamı numarını tamak beletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olsız.
2: Saat 14'de Sulu Şıtin Abdital'ın 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şıtin Sodi Şehircisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çağdı setip alalaysız.
3: Saat 16'da Sulu Şıtin Abdital'ın 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki ilgili tikleş hemrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şıtin Abdital'ı yardım berdi.
2: Saat 17.20'da Sulu Şıtin Abdital'ın 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki medeniyet hemrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19.20'da Sulu Şıtin Abdital'ın 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20.20'da Sulu Şıtin Abdital'ın 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığı aylanıdı.
6: Saat 22.20'da Sulu Şıtin Abdital'ın 6.0 pilos nusqisi yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
7: Sulu Şıtin Abdital'ını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
8: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir küçük kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyiliş, sağlamlıkını ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Abdunum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkını ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
9: Addi sağlamlık hareketleri.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu sahibimizde daim kol muzlısa, mausni uzun vaqt tutkanda, barmaqla qeytip qalsa, qandaq hareket, qan ve kuvvetini canlandırıdı degen mazmun deyiqtinladı buludu. Bugün köpçilikki tavsiye kıladığan kiçik hareket, her bir saat kizmet kılganda kolunuzni üstelge koyup, huddi piyanino çalgandak her bir barmaqınızni tez süratte kötürüş hareketini 30 sekund işlang. Uzun vaqt kınımkı taqtısını çekkende, mausni tutkanda barmaqla asallık etip kalıdu, muzlaydu. Hatta pay gılıpi yallığının dəslapki alametleri körüldü. Bu, piyanino çeliş hərkini barmaq boğumlarını ən kən dairede hərkətləndirib, axırqi uşlanın aylın işini ilgiri sürüdü. Yana beğişinin pükücü peyini boşaşdırıdı. Usuli, çiki kolunun alqınını tövənge qarıdıb, üstelge təkşi koyup, baş barmaqdan başlap, bir tal bir taldan tez sürətdə yuqırıqı kötürümüz. Xuddi, piyanino çalğanğı oxşaş. Başka barmaqlarını midirlatmayımız. Ən yukarı noktaya kötürüp bir sekund toxtap, andın düşürümüz. Tertip boyunca 10 barmaqını tamamlap, bir qetimde hesaplayımız. O da 3 qetimden 5 qetimge işleyimiz. Hərkət kancı tez bolsa, kol muskuli ve nervleri üçüncü qozğıtılıdı. Kılgan vaqtta, kanın barmaq uçağı qarap, ekvatkallıqını hes kılgılı boludu. Soğuk tuyğu tədrici yoqaydı. Eğer məlum bir barmağınızı kötürüşte qiynalsınız ya ki, mağdursızlık hes kılsınız, bu şu barmağının peyinin teğimi köp hərkət kılışqa ihtiyaclıq şikayelikini düşündürüdü. Bugün her bir saat kınımkı taqtısını işletkendin keyin 30 sekund vaqt sərp kılıp üstel üstüde avasız piyanino çeylin. Barmağlarınız ıssa kınımkı taqtısıdaki sürütünüz mü? Kaydıp geliyordu.

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 8. günü, Cüme.
2: O vallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün geçirin ət gündüz geçen İli Deryası Vadisirge Tağlıq rayon, Bordala Oblasirge Tağlıq rayon, Tarbağatay Vılaytirge Tağlıq rayon, Altay Vılaytının Qərbi və Şimali, Ürümçi Şəhridge Tağlıq rayon, Sancı Oblasirge Tağlıq rayon, Qızılsu Oblasirge Tağlıq rayon, Bayınqlu Noblasının Şimalidge Tağlıq rayon, Qumıl Şəhrinin Şimalidge Tağlıq rayon, Qatarlıq caylarının qısmən rayonlara da azraq yamğur. Otra, İgiz Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar yaki qar. Qısmən caylarda otdur hal və qatlıq yamğur ya ki qar yağıdı.
1: Ürün şəhərdə bugün keçidən ət gündüz gecə hava uçuq bulub, dövən temperatura 19 Celsiya gradus, yuqır temperatura 31 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin siyasi kengaş xizmeti yığını, əmdi Abdınım Raylıq siyasi kengaş qorulğalıqının 75 illiqini təbrikləş yığını eçildi. Yığında yeni dövrdeki siyasi kengaş işlerinin yukarı sıfatlı tərəqiyatı törtkü bulup, sosialistik zamanı vilaşkan Şincan kuruş için kişilerinin kalbini mücəssəmləş, küçünü toplaş gerek dəb təkləndi.
2: Abdınım rayonunun hər qaysi caylardaki xəliq durmuşi türleri arq-arqıdan pütüb işqi kiriştürülüb, amının təqəzzasığa ünümlük inkas qaydırılıb, xəliq durmuşi bəxt saadeti küçə itildi.
1: Dövlət içindeki kereksiz gazdan yukarı önümlük aylanma paydalanış tonji türü bay nahiyyəsige makallaşdı. Bunun bilen ənənivi sanatini yeşil tərəqiyyat tipiqi özgərçike küçlük kuvvet koşuldu.
2: Bu yıl Alatau Porta arqılı qatnağan Jongo, Avropa, Uttır Asiya növetçi poizi 3000 qetimden eşip, bultırqıdın 19 gün burun bu ötkeldin ötti.
1: 2026 yılı Kızıl Kırıst Mehir Şapkat Yetküzeş Haptelike Pahaliydi, Ürümçü'de başlandı.
2: 2026 yılı Kalıp Taşlıq Lungsi Şincan Futbol Dereceden Taşkili Birleşme Musabkisi başlanış aldı da durmaqda. Caylardaki komandalar bütün küçü bilen musabkıya tayyarlıq kılmaqda. Əmdi xəbərlər anhala.
1: Stansımız xəbəri. Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin siyasi kengaş xizmeti yığını, əmdə Abdınım Raylıq siyasi kengaş qurulğalıqının 75 illiqini təbrikləş yığını bugün Ürümçide içildi. Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınqı qatnaşdı əmdə söz qıldı. O munuların təkidildi. Baş şuji Xi Jinping'nin xalq siyasi kengaşı xizmetini küçəytiş və yaxşılaş doğrısıdiki muhim ideyasını çonqır ögünüp və zıllaşdırıp, Partiyanın siyasi kengaş xizmetige bolgan umumijlik rahbarlikide çıng turup, yeni dövrdeki partiyanın Şincanı idare kılış tedbirini toluq dal jayida umumijlik izjillashtırıp, diqqatni jamiyat muqimligi ve abadi amillikten ibaret xizmet baş nişanıga merkezleştirip, Junqo milleti ortak gavdesi engini mustahkamlashni asasi liniya kılışta çıng turup, yeni dövrdeki siyasi kengaş işlerinin yukarı sifatlik taraqqiyatıga türtki bolup, sosialistik zamanı vilaşkan Şincan kuruş için kişiler kalbini, ortak tonuşni, akıl parasetni, küşni tekim yakşı mücessemlep, Jungo Komünistik Partiyası kurulgalıqının 105 yıllıkını ala neticiler bilen kütüviliş gerek. Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi, Abdınım Raylıq'ın reisi Erkin Tunyas, Abdınım Raylıq Halk Kurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zumret Obul, Abdınım Raylıq siyasi kengaşının sabık reisi Asqat Kerimbay, Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi Bingtuan'nın Jinwei He Zhongyou, Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin muavin şujisi Chen Mingguo yığınqı qatnaşdı. Abdınım Raylıq siyasi kengaşının reisi Nurlan Abilmajin yığınqı riyasetçilik kıldı. Chen Xiaojiang sözde Jungo Komünistik Partiyası Şincan Uyghur Abdınım Raylıq Komiteti'ye vakalten Abdınım Raylıq siyasi kengaş kurulğalıqının 75 yıllıkını kızgın tebrikildi. Şincan siyasi kengaşke katnaşkan her kays partiye gruplar, teşkilatlar ve her millet, her sahe zatlar. Hem de Şincan'ın siyasi kengaş işlerine muhim tökp koşkan siyasi kengaş azaları, siyasi kengaş hizmetçilerine samimi salam yolladı. O mındak dedi, 75 yıldan buyan Jongo Komünistik Partiyasının rehberlikide Şincan'daki her derecelik siyasi kengeş teşkilatları vatanperverlik, sosyalizm uluğ bayrağını baştan ahir egiz götürüp, itibaklık ve demokratiyadan ibaret iki çoğun baş deyimini puhtu egilip, funksiyasını kanun boyunca ada kılıp, hizmetini kanat yedirip, Şincan'ın kuruluşu, terakkiyatının her kayıs tarihi devirlerde muhim rolünü cari kıldırdı. Partiya 18-ci kurultaydan buyan Şinjan siyasi kengeş partiya rehberliki birlik sep kengeşiş demokratiyasının organik birlikide demokratiyanı jari kıldırış bilen itibaklıkını küçeytişini öz ara tutaştırışta. Teklif beriş hakimiyet işlerine yardımlış bilen ortak tonuşunu mücessemleştiğine ibaret koş yönelişlik küçeşte çıntırıp, partiyanın umumizlik rehberlikide çıntırışta tekimi kat'i, keskin, merkezi hizmetke, umumiyetke mülazimet kılışta tekimi küşlük, önümlük, taraflarının ortak tonuşunu mücessemleşte tekimi ijtihatcan, mehirlik, öz kuruluşunu ilgari sürüşte tekimi kattık, ameli bulup, cemiyet umumiyetinin mukimlikini kogdaş, cungoçi zamani ulaştırışının Şinjan ameliyetini algı sürüşke muhim tökp koştu.
2: Çin Şiaojang munularını tekledi. 15-ci 5 yıl Şinjan yukarı süpetlik terakkiyatka türtkü boladığan cemiyet mukimliği ve ebedi emirliknin ulanı puhtalaydığan aşkışlık mezgil. Erderecilik siyasi kengeş teşkilatları baş şuji Xi Jinping'nin halk siyasi kengeşi hizmetini küçeytiş ve yakçılaş doğrusudaki muhim ideyasını çoğunkuru üyginip, inçge özleştirip, puhta emeliyleştirip, buruç ve mesuliyetini zimmisige ilişini küçeytip, Şinjan'ın 15-ci 5 yıllık terakkiyat umumiyetigi boysunuş, mulazimet kılıçının kırış noktası, birikiş noktası, küçeş noktasını del tepip, məxsus kengişiş aparatılıq rolunu teximu yaxşı cariye kıldırıp, kalıp ve küşünü mücessemləb, baş şuji Xi Jinping Şinjan'ı tüzüp bergen, uluq var planı güzel riyallıqa aylandırıcı. İdiyevi siyasi yetekçilikini yanımı küçeytip, siyasi kengiş teşkilatının rolunu teximu yaxşı cariye kıldırıcı. İşkini tikleşinin hal kılgıç ehmiyetini çoğunkur özleştirip, işkini koğdaşını kat'i işgı aşırıp, Xi Jinping yeni devir cungoca sosyalizm ideyası arqılıq kalıpını mücessemleş, ruhni tavlaşta kılçı boşaşmayı çıntırıp, partiya siyasi kengeş hizmetiye umum yüzük rehberlik kılış tüzümü mekanizmini takamillaştırıp ve emel iyileştirip, halk siyasi kengeşinin ruhşen siyasi evzellikini hakiki cari kıldırıp, herkaisi partiya gruplar, teşkilatlar, ve her millet her sahe zatlarının siyasi cihette itibaklaşış, hemkarlaşış, ideye cihette ortak ilgirleş, herket cihette kademli birdek ilişini emelge şurşuğa türtkü buluşu.

0: merkezi xizmetini çöredep, umum yetke mulazimet kılıp, təklif biriş, hakimiyet işlerine yardımlaşış rolunu teyhimu yaxşı cari kıldırıcı. Cemiyet muqimliği ve ebedi emirlikten ibaret hizmet baş nişanını çın puhtu tutup, Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı belgelep bergen 5 con strategiyelik orun bekitmesini közlep, 15. 5 yıl mezgeledeki Şincan'ın iqtisadi ictimai terakkiyat nişan vazifesini çöredep, dikkatini terörlüğe karıştırış, muqimliğini qoğdaşını kanunçılaştırış, daimlaştırışını alğa sürüş, Cumhur Milleti ortak gövdesi kuruluşunu alğa sürüş, halk durmuşuna zeç yıkılışıp, yukarı süpetlik terakkiyatka türtkü buluş, Cenubi Şincan'dan ibaret şahmatının közünü callandırış, Biyantuan bilen yerliknin yukarı terakkiyatını tezletiş katarlıq, noktalıq vazifelerge merkezleştirip, çoğunkur kengişip, hakimiyet işlerini muhakim kılışını küçe etip, Şincan'dan bütün memleket bilen birlikte, sosyalistik zaman evlaştırışını asasi cihetin emelgaşırışta, el kulgu Uç ilgirleşini kolgu keltürüşüge küç koşuşu. En çoğun merkezdaş çemberini yakşı sızıp, kalıp ve küşünü mücessemleş rolunu teyhimu yakşı cari kıldırıcı. Cungunun yeğençe partiya tüzümünü yakşı davamlaştırıp, yakşı ravajlandırıp, yakşı mükemmelleştirip, partiya sırtırki ziyalıyla, umumi mülükçilikten başka iyilikteki zatla, yeğen cemiyet katlamadaki zatla ve dini zatlarla kartılgan siyasi yetekçilikini küçeytip, Çet eldeki Cungu Şincanlıq çoğumun qeyrindaşları bilen kəyən dairde ittibaklaşıp ve alaqlaşıp, Şençni çıngıtış, xalık kalbini mücessemleş, xalık kalbini illetiş, kalıptaş boluş hizmetini puhta yaxşı işleşi. Siyasi kengiş hizmet tüzümü mekanizmini takamınlaştırıp, özgeçen demokratiya şeklinin rolunu teyhimi yaxşı cari kıldırışı. Çoğunkur kengişi bəm türkü buluş, pikirini toluq ifadeleş, ortak tonuşini kən gülemde mücessemleş mekanizmini takamınlaştırıp, demokratik nazarat kılış şeklini mükemmelleştirip, cemiyet əhvali, xalık rayını əksettiriş, amı bilen alaqı bağlaş, Xalq üçün xizmet qilish mexanizm qurilishini kuchaytirib, partiyaning siyosatlarini tashviq qilguchi, ommaning manfaatini qo'g'dig'uchi, jamiyat inoqligini ilgari surguchi bo'lishi. Qo'shin qurilishini yanami kuchaytirib, a'zolarining asosiy gavdalik rolini texmo yaxshi joriy qildirishi. Viloyatlik, oblastlik, shaharlik, nohiyalik, shaharlik, rayonlik siyosiy kengashlarining navbat almashtirishiga birlashtirib, texmo ko'p munavvar ixtisos egasini siyosiy kengash a'zolari qo'shoniga kirgizib, siyosiy kengash a'zolarining siyosiy salohiyatini qadrlash, siyosiy fazilatini cheniqtirish, siyosiy iqtidorini oshirish, mas'uliyatini ado qilish qobiliyatini umumyuzlik kuchaytirish. Kalıpni küşni mücessemleş, tedbir belgeleşge meslehet beriş, kengşiş demokratiyası, devletni idar kılışının birinci sep konkret emeliydige anlık adlı nişka yetekliş gerek.
1: Çin Şaocan bunların tekildi. Erdercilik partiye komitetleri siyasi kengş hizmeti bolga rehberlikni sözcülük küçeytip, siyasi kengş rehberlik vensi ve kadrlar koşunu kurulaşını küçeytip, halk siyasi kengşinin fonksiyasını adaklaşını zor kiş bilen kollaşı. Alakadar tarmaklar siyasi kengşinin münasebetlik tarafları bilen maslaşını küçeytip, siyasi kengş işlerinin terakkiyatı türtke bulduğun kudretlik birikmi küç mücessemleşi. Her derecelik siyasi kengeş partiye grupları yönelişini ilgileş, umumiyetini başkuruş, ameliyleştirişki kapalet kılıştiki rehberlik rolünü cari kıldırıp, ıslah kılış rohi bilen, katlık ölçem bilen partiyanı başkuruş, partiyanı idare kılıştı çıntırıp, siyasi organ, nemunilik organ kuruluşunu davamlık çoğunkırlaştırıp, stil durus keyfiyat doğru bolgan, iş kılıp netice yaratıdığan yakşı siyasi ekologiye yaratış gerek. Zhang Yingchun, Yusufjan Mehmet, Elzat Ahmetjan, Qadin Kabin, Wang Lin, Abdunum Raylıq Siyasi Kengash Rahbarlik Bansinin Azalari, Abdunum Raylıq Sot Mahkemesi, Taptiş Mahkemesiriki Asaslıq Mesul Yoldaşlar, Abdunum Raylıq Siyasi Kengashdiki Peşqadam Yoldaşlar Vekilleri, Memleketlik ve Abdunum Raylıq Siyasi Kengash Azalari Vekilleri, Abdunum rayonunun münasebetlik orları, karxalları ve merkezinin Şincan'da duruşluk münasebetlik orları, karxalları'daki mesul yoldaşlar. Demokratik partiye gruplar, Şincan rayonluk komitetlerinin modir azaları ve Abdunum rayonluk soda sanayiciler birleşmesi'deki asaslık mesul yoldaşlar. Partiyesiz, gruhsız zatları vekilleri. Her kaysı vilayet, oblast, şehirlerinin münasebetlik mesulleri katarlıklar yığınca katnaştı.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat devamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yurt tündeki yenilikla. Hürmetli radyo anlıkçılar, bu sahipimizde alem boşlukudun kelgen mihmanının hotenin kumluk, şorluk yerde yıldız tartkallıkı doğrusudu sözlep yerimiz. Yakında Xotan şehrinin Ciya yeysidiki alem boşluğu lucusi ülgü körüstüş, umumlaştırış bazısı da sınak tereksi de kölemleştirip östürüş resmi başlandı. Bu, Şıncu 10. numurluk alem kemisigi taynıp alem boşluğu da mutagillik yetiştirilgen lucunun tunciketim Xotan'daki kumluk şorluk yerde sınak tereksi de kölemlik östürülüşü bulup şu yayının kumdun müdafiyeliniş, kumlu tezgilleş, ekologiyeni esilgi keltürüş ve kestlerinin yugurma terekkatıga yeni yol açtı. Derikçilik meydanında çoğun tiptiki dikkançılık maşilleri kendi kendinin ötüşüp erik çepeş, temitip suğuruş tasması yatkuzuş katarlık iş tertipleri ünümlük ilgiri sürüldü. Şu caydaki dikkalla bilen teknikla hemkarlaşıp meşgulat kılıp lucu maysillerini kumluka retlik dikti. Bazı tekniki Nur Ali Mehmet Kurban etiz beşide zonziyip oltırıp maysi yıltızını tepsili tekşürdü. O tonuşturup bundak dedi. Bu bir türküm maysa 14 parnikta köngül koyup yetiştirilgen. Sağlam üsüp yetilip etiz erika köçürüş ölçümüne tamamen uygun geldi. Tuncu Türk'ün maysa 880 mo yerde sınak kılıp östürülüdü. Hemisi tipik kumlaşkan, şorlaşkan yer yetişkildi. Bunun da Lucu'nun bu hıl şaraitki emeli ösüş ihbarısını delilleş maksat kılınan. Alem boşluğu Lucu'su Şıncu 10. numarlık alem kimisi de alem boşluğu da mutagillik tallap yetiştirilgen yeni sort bulup kurgakçılıkka, şorga, ünümsüz yerlerde çıdamlık buluştak alaylık giyige. Onun terakki kılgan yıltız sistemisinin kumlu turaklaştırış, tupraklı saklaş ünümü görünerilik. Bir kıtım östürülse o da 10 yıldın artık hosul algılı bulundu. Hosul yukarı mezgilde mobişi hosuli 10 tonudun töven bulmaydı. O hem ekologiyeni tüzeştiki avantgard ziraat hem ela süpetlik yem haşek menbesi. Xotan şehirlik ormançılık ve otlak idarısının başlığı Abdülaziz Ömer bundak dedi. Xotan'ın kumlaşkan, şorlaşkan yerlerini tüzeş, ekologiya kuruluşunun mühim noktası. Alem boşluğu lucusunu sınak kılıp östürüş, kumdun müdafiyeleniş, kumlu tezgilleşini, pen teknik arkalı küçe yetiştiki mühim izleniş. Biz pütkül cergende üsüş, sallık malumatlarını ızlap tekşürümüz. Sınak muhabbetlik bolsa, kumluk rayının yepinci üsümlük bilen kaplanış nispetini zor derecede aşırıp, Xotan'ın ekologiya bihaterlik tosukunu müstehkemleştiğini direk bilen teminleştiğin ümit tuğuludu. Yakınki yıllarda Muyan'ın Xotan şehri ekologiyanı tüzeş bilen özgücü kesplerinin çoğunkur birleştirişini sicil ilgiri sürdü. Bu kıtımki alem boşluğu lucusunu sınak kılıp östürüş, şu cayının alem boşluğu da yetiştirilgen ziraat sortlarını kölemleştirip östürüş boşluğunu doldurdu. Şu cay kesp zenciri terakkat endisini berpa kılıp, ekologiya kespi arkalık amının kırımını aşırıp, ekologiya bilen ıhtisari ününü ten ışkı aşırışını pilaladı. Bazının mesulü Li Enhua mundak dedi. Bu kıtımki sınak kılıp östürüşünü başlanış noktası kılıp, terekçilik kölümünü mukum kengaytip, lucu, o çöp pişiklaş türü kuruluşunu mas kademde ilgiri sürüp, baza, şirket, dikkan ailesi birleştirilgen endizi arkalık, kesp zencirini uzartıp, tekimi köp kent ahalısının yakın etrafta işgı oruluşu kırımını aşırışı türtke bolumuz. Alem boşluğu da sort yetiştirüştün tartıp, etiz erklağa makallaştırışkışa bu alem boşluğu ziraeti Xotan şehrinin ekologiyanı aldınkı orungu koyuş. Yeşil tarakat yoluğa yeni hareket energiyası koştu. Şundakla şu cayının özgeçi ekologiyası

0: номері 2025-650-00-565.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин апдеталының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал осыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сұлу Шытин апдеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Саат 9.20-да Сұлу Шытин апдеталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздегі сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
4: Saat 11'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki icadiyet hemrayınız, AI yazıcılık yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
3: Saat 12.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki pultice hemrayınız, cugulamın numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam olsuz.
4: Saat 14'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki turmuş hemrayınız, Sulu Shooting Sodi şehircisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki ilgili tikleş hemrayınız, ilgili tikleş uyumuz bosa Sulu Shooting Aptitalı yardım verdi.
4: Saat 17.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki medeniyet hemrayınız, medeniyetinin çigrası yok, İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
0: Saat 19.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki mezelik tam hemrayınız, AI tamak tizimliki var.
5: Saat 20.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki ügünüş hemrayınız, bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
3: Saat 22.20'de Sulu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeniğizdeki tenerket hemrayınız, sağlamlıkı hemrah bulup əgişip çeniksiz.
1: Sulu Shooting Aptitalını çürüp, sərxil məzmunladın huzurunun.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

yük Sınıvatan Şincan. Hürmetli radyo dinleyiciler, bu sahipimizde devletimizde işlenen tuncu yürüyüş, polipropilinlik sıkıp dançılaştırış maşını grupusunun Maytag neft kimya sanayide de sınak kalınıp muhabbetlik bolgallıkını tanıştırımız. Yakında Cungu Nefet Guruhi Maytag Nefet Kimya Şöbü Şirketinin tarım yıllık miktarı 1 milyon 200 bin tonluk ikinci karalık etelin türü de hoş haber tarıkaldı. Devletimizde işlenen tuncu yürüyüş yıllık miktarı 450 bin tonla polipropilinlik sıkıp dançılaştırış maşını grupsi muhabbetlik halda sınak kalınıp, türlük meşgulat parametri layihe ölçümüge uygun boldu. Bu bösüş, çet el karkallarının bu ölçemdeki maşını grupsi sahasındaki uzun mezgillik teknike ve bazar monopolluğunu bozup taşlıydı. Polipropilinlik sıkıp dançılaştırış maşını grupsi çoğun tüptüki etelin yürüyüşleşken teknike üskünleri içindeki yürek dercilik yadroluk üsküne. Öner senet her tipi murekkep, sistemini yürüyüşleştiriş çalıkı küşlük, layihaleş, yasaş ve meşgulat kılış kıyım buluş katırlık alaylıkla geyge. Uzundan bu yan bu ölçemdeki maşını grupsunun yadroluk teknikisi, yasaş öner seneti ve bazar ülüşü çet el karhalları tarafından monopol kılınıp, memleketimiz neft kimya sanayitinin müstakil terakkiyatı, kesb zenciri, teminleş zencirinin bir hatarlıkını çekleydiğen mühim boğma haletki aylanğan idi. Tarım neftlikinin yılıga 1 milyon 200 bin tonna etilin işlep çıkırış türünün ikinci baskışlı kuruluşu kullanılgan devletimizde işlengen tuncu yürüyüş polipropilin dançılaştırış maşinisi grupsi tekniki cihette öz aldığı kontrol klinişini işe aşırıplı kalma yine körünelik iktisadi ünüm ve kesb kıymetine ege boldu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat ve evlat davamlaşıp süt süzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teyhimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En anevi örp adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar. Bu sahibimizde Moğol milleti keştişçilikini canlandırgan 90'ıncı yıllarda toğulgan Erdin Çeçik bilen tanışımız. Bayngölin Moğol Avtonom Oblasti Hoşut Nayası'da 700 kvadrat metre keledigan tadqiqat ögünüş, körgezme kılış, setiş bazısı ba. Bu yer hem Moğol milleti kiyim keçeklerini tikiş kasıp hanısı, hem Moğol keştişçilik hünürgü varıs kılış ters hanısı. Bazı igisinin ismi Erdin Çeçik bulup, 90'ıncı yıllarda toğulgan Moğol kızı. Şunaqla Hoşut Nayası'nın gayri maddi mariniyet mırasları türü Moğol kiyim keçeklerinin tikişinin vekillik varısı. İki eğiz adli kent hizmet hanısı da iş başlaştın, bugünkü kündeki yıllık setiş somisi 1 milyon 500 milyonun aşkıça Erdin Çeçik 13 yıl vakt sarkılıp, yokulup ketiş gırdabıgı berip kalgan kadimi hünerini kaytıdın canlandırdı. Erdin Çeçik'nin keştişilikki bolgan reşti, çarışılık rayonudaki balılık çağlardın başlanıgan. Onun babası yağatçı bolup, momisi Moğol milletinin keyim keçeklerini tiketti. Hem keştişilik hüneri mahiri idi. O daim anlaş ve körüş ceryanında bu hüner bilen uçuraştı. Yığını kandak şiltiş, yipni kandak ötközüş, tögi tivitini kandak eşiş katarlıklarının hemmesini şu çağladıla körüp ögünü valganıdı. Erdin Çeçik'ni hakiki iradigi keltürgini Çongçin'de daşıyordu okuvatkan çiğide körgen, halk örüp adet körgezmesi boldi. Miyazu milleti keşti parçalarının tikilgen somka ve yastıktan bahası netçi 100 yen bulup setibalı dıgallamı baha talaşma etti. O kişiler topunun sırtıda turgan şu dakikalarda yıraktı kalgan yurtudaki hammalarını esige aldı. O Moğolcu keştini toy tökün ölüm yetim işlerdiyle murasim kiyimi tikişki işiltetti. Tikkelleri çamadanın astıda besilip durup bir yılda fakat bir kanç kıytımla işiltiletti. O 2012 yılı daşönü pütküzgendinkin Hoşut Nayası'nı kayıtıp ilgilik tiklep bütün vücudu bilen kentki Moğol milleti keştişilikini sırtkı yüzlendirişin oyladı. Deslepte işler ancı oğuşluk olmadı. Erdin Çeçik, kiçkidin tartıpla keştişilik ve kiyim keçek tikiş bilen şugullanıgan bolsumu, lekin kesbi terbiye almağan idi. Kiyim tikiş üçün çokum, kiyim piçişini bilişi kerek idi. O hammasını izdep özünün kolluk tıpıga katnaştırdı. Yine şu caydaki birden bir Avtonom rayon dercilik gayri maddi mariniyet mırasları türü bolgan Şinjan Moğol milletinin kiyim keçeklerini tikiş hünerinin vekillik varısından talim aldı. Erdin Çeçik bu haqta toxtulup, bu varislik kılgıcı her ketim dükkanımga rakt setivalgılı kelgende ben fırsatını çığın tutup bu yakını tikişte nemelagi dikkat kılışım kerek. Au nakışının kandak mänisi ba? Kandak kesişim kerek? Dep sorap bilip alat.

0: dedi. Şikeman 16. yili ahire onun işlerde buruluş buldu. Hoşut nayelik ayalla birleşmesinin yardımıyla eridin çeçek 100 bin yen türü meblağı ıltımas kılıp, par dezmal ve 8 kiyim tikiş maşinesi seti aldı. Kölemini kenayt kendinkin nahiyyadın hizmetçi kobul kılışkı başladı. Şu caydaki yugurma taratku merkezi de bir kıtım ilan bergendinkin, yakın etraptaki bir kançı nahiyya şehirdeki xeridarlarının hemisi geldi. Oyun koyuş kimigi bolgan ihtiyacımı zor yiyip, sonrası asta asta yakşılandı. Lekin o özünün muntizim terbiyelenme geldikini, uzakça davamlaştıralmaydıgalıkını enik biletti. 2018 yılı Erdin Çeçek, Halk Sanatkarları Vekili Boluş Sübtü bilen Atunum Raylık Mereniyet ve Sayat Nazaratı'nın orlaştırışı da Beijing kiyim keçek şöyenige 3 aylık ögünüşkü badi. O kiyim layihalleş bilen tuncu kıtım sistemilik uçuraş kaçka her günü etgen saat 8'nin aşkanda sınıfı kelip kes saat 8-9'la da aldın yatkıgı kaytattı. Dersten sırtkı vaktlada Ali Mektep'nin ikinci, üçüncü yıllıkıda okuyduğun okuguşların təlim aldı. Kaytıp kelgendinkin onun kılgan tuncu işi, kiyim keçeklerini yakışlaş bulup, en enevi Mongolcu tonunun yenini 2 santimetre taraktı. 3 yıldinkin Erdin Çeçek yine Sucu Üner Sənət Kəsbi Texniki Şöyeni'ni berip, keştçilikini ögendi. O bu yerde Sucu keştçilikinin inçki keştleş usulünü gördü. Şunakla keştçilik Mereniyet icadiyetinin bazarı yoşurun küçünü körüp getdi. Kayıt kelgenlikin o derhal Adem teşkilleb öz cayının malen gülü akku katarlık amillerini birleştirip özünün Mereniyet icadiyeti mesulatlarını tetkik edip geçişini başladı. 2024 yılı 4. ayda Erdin Çeçek özünün markası Zula keştisini enge aldırdı. Sım koyuşuna 3 ay oylaştı. Zula Moğollarının Şam yıkış bayramı bulup çoğu evlat mı evlat davamlaşıp gelgen. Ezelden ölçüp bakmadan idi. Onunla keşte degen hatını koşkanda onunla lazımlık bulgan mənini bildiretti. 2023 yılı Erdin Çeçek Atunum rayon boyunca Yezi kent Hünervini dağlık ustası bulup bahalandı. 2025 yılı o memleket boyunca Yezi kent Hünervini dağlık ustası bulup bahalandı. Birkaçı yıldım uyan Erdin Çeçek daim türlü körgezmelerde katnışışı teklif kılındı. Halkaralık almaştırış faaliyetlerine katlaşkanda o elip bargan halka bulup kalanı Guangdongluk sodigerle bıraklı seti aldı. Çok küçük körgezmelerde onun mesulatları hemişe ihtiyacını kandıralmay kaldı. Bu yıl 3. ayda emdeli açkan Douyin dükkanı Şincan içi hem Beijing, Fujian katarlık caylardaki xeridarlarının zakazlarını tapşırı aldı.
1: İh anı vətən, siz merdanı çıllab tank kuyaşini, səhər cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz, siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa merdanı yüzləngən gayet zor əcdaha, siz 1 milyard 400 milyon oğul kızının pəxri, siz 56 milletnin ailesi, rəngdar büyük cunhua, bizning baxtlik oilamiz. Şinjan radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.
0: Hurmatli radio anglovchilar, endi Atunum rayonimizga 16 shaharning kelgusi 24 soatlik havo rayidi ma'lumot olatimiz. Ürümçide hava uçuk, temperatura 17-31 Celsius gradus kucu. 3-4 балл шамал чыкты. Алтайда һава булутлык, температура 14-28 Цельсия градус хуча. Чөчекте һава булутлык булып кен эчелде, температура 15-31 Цельсия градус хуча.

Oljada hava uçuk, temperatura 14-32 Celsius gradus uçuk. Bortlada hava bulutuk bulup keyin ekeladu, temperatura 15-35 Celsius gradus uçuk. Qaramayda hava bulutuk bulup keyin ekeladu, temperatura 20-34 Celsius gradus uçuk. Kütende hava bulutuk bulup keyin ekeladu, temperatura 18-36 Celsius gradus uçuk. Shixanzida hava bulutuk bulup keyin ekeladu, temperatura 18-35 Celsius gradus uçuk. Sanjida hava bulutuk bulup keyin ekeladu, temperatura 16-34 Celsius gradus uçuk. Qumulda hava bulutluk, temperatura 14-33 Celsius gradus uçuk. Turpanda hava bulutuk bulup keyin ekeladu, temperatura 22-39 Celsius gradus uçuk. Korulda hava ochuq bulup keyin bulutlanudu, temperatura 14-33 Celsius gradus uçuk. Aqsuda hava ochuq bulup keyin bulutlanudu, temperatura 14-31 Celsius gradus uçuk. Atışda hava ochuq bulup keyin bulutlanudu, temperatura 15-32 Celsius gradus uçuk. Qashqarda hava ochuq bulup keyin bulutlanudu, temperatura 16-32 Celsius gradus uçuk. Xotanda hava ochuq, temperatura 18-31 Celsius gradus uçuk. Ürümçide hava ochuq, temperatura 17-31 Celsius gradus uçuq boludu, 3-4 bal şamal çıxıdı. Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programması boyunca anlıq çişbəduq. Yaxdırıb anlıqınlağı rəhmət. Sılış sitin abonçılar terminalini çürsanla, texmi köp məzmulladın xəbərdar bolalaysılar.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklarga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıkçı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıkçıladı. Yaktırıp anlıkçılarını karşı alımız.

tağ deryaları arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şincal Radyo Televiziye Stansı'nın Mınbet Bırak programısını anlaşılanı karşı alınız. Ben Perhat Ömer.
1: Ben Aygüzel Bekri.
0: Bu kıdımkı programımızda tüvendeki mezmunlarda alış bir yerimiz.
1: Güllünü vatkan yazı kenetlerine nezer sahibimizde Xoten şehrideki alem boşluğundan kelgen mihman kumluktaki şorluk yerde yıldız tarttı. Ürümçi şehri, Midong rayonu Beyanxı yezi, Üçbuzav kentinin təklif qiliş yığını kent ahallarının şik aldıda 5 köyrükü saldı digen mezmullani diktanlağı sunumuz.
0: Kaltıs 5 mahirleri sahibimizde Aksu şehri İgarçı Bazırı Sortluk Urukluk Yukarkı Çoktal kentinin kent ahalısı Çin Lianchen əslerlik yezi ilgilikideki yerlik mutakasıkı aylandı. Şihun'un ekologilik orman muhabizatçısı Li Hongwei çöllükte yıl startıp hemmigi mahir

0: qobiliyat yetildirdi degan mazmunlarni tinglab bo'ldi.
1: Yazı iyilikki yaza rikallarga alaqadar uçurla sahibimizde yazı iyilikki yaza ministerliği çoğun uzuk karışını ameliyattın ötküzüp köp menbelik yemeklik təminat sistemisini bərpa qilishni alğı sürüş yığına açtı qıdarlıq uçurlarını anladımız.
0: Radyo anuçla. Programımız Sincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılışıtın abonçlar terminalda maz qademini anlatıldı hem de her vaqt qaytırıp anlığı bulunu. Hem de deyiktiğinle programımızın tepsili mezmunları da bulsun.
2: Güllünü vatkan yezik hentlagi nezer.

0: Radyo Anoğuçlar. Yakında Hotel Şehri Ciya Yesi'deki alem boşluğu kumuş bambuki yetiştiriş bu üç ülke körüstüş. Kenga yetiş bazısındaki külemleşken çoğun itizda sınak kılıp östürüş resmi başlandı. Bu Şenco 13 numaralı alem kimiste mutaginlik özgertilip alem boşluğunda sort yetiştirilgen kumuş bambuk bulup tuncu kitim hoten kumlukudaki şorluk yerde külemleştirip sınak tariqsızda östürülüp şu cayının Kumdan mudap yeliniş, kum tizginleş, ekologiyana esligi keltiriş ve kasiplerinin yugurma terakkiyat üçün yeni yol içip bədi. Bugünkü gülünumatkan yezi kentlerge nazar sahipimizi köpçilikke, Xotan şerdiki alem boşluğundan kelgen mihmanının kumluqtiki şorluk yerde yıldız tarqalıqdan ibaret yenilik toğrusu sözləp birimiz.
1: Tarihçilik nəq meydanıda çoğun tipdiki yezi yilik maşinlerinin mokirek ötüşüge əgişip, çönek etiş, Temetip soğuruş şilankisi yatkızış katarlık iş tertipleri yukarı önümde algı sürülüp, şu cayının dikkalleri tekniklar bilen maslaşıp meşgulat kılıp, kumuş bambuk tüplerini kumlukka retlik tikvat attı. Bazının tekniki Nur Ali Medkurban etiz boyuda zunziyip oldurup, notlarının yıldız sistemisini tepsili tekşürüp, bunlarını tanıştırdı. Bu notlar, 14 parnikta köngül kuyup yetiştirilgeçge sağlam östi. Çoğun etizgi köçürüp dikiş ölçümüge tamamen uygun kelidu. Tuncu türkümdeki notlar sınak tariqsi ritkilgen külem 880 mu bulup tipik kumlaşkan, şörlaşkan yeri hesaplanıdu. Bunundaki maksat, kumuş bambukinin muşundak şaraitiki emeli ösüş ifadesini delilleştin ibaret.
0: Alın boşluğu kumuş bambuki şinco 13 numaralı alem kimisinin alem katnışı ceryanda mutaginlik özgürüş peyda kılıp, nişallık talıp yetiştirilgen yığın sort bulup, korkakçılıkka çorga önümsüz tuprakka çıdamlık buluş alayetliki gevdilik. Onun terakki kılgan yıldı sistemisinin komlu turaklaştırış, tuprakını saklaş önümü körünerlik bulup, bir katım östürüp o da 10 yıldın artık osul algıl buludu. Osulluk mezgilede mu 5 osuli 10 ton dün tüven bulmaydı. O hem ekologiyeni tüzeştiki avantgard ziraat, hem elo süpetlik, yem xeşek menbəsi. Xotəşərlik Ormançılıq və Otlaq İdarısının başlıqı Abliz Ömər mumlarını bildirdi. Xotənin qumlaşqan, şorlaşqan yerlərinin tüzəş, ekologiya quruluşunun mühim nöqtəsi. Alın boşluqda sort yetiştirilgən qumuş bambukini sınaq tariqsiz özdürüş, fən texnikinin qumdun müdafiəlinəş və qum tizginləşkə küç qoşuriki mühim izdiniş. Biz bütün cəriyallıq özdürüş, sallıq məlumatlarını izqoqlap təkşürümüz. Təcrübə muvaffaqiyyətli bolğandan kəyin Komluqdun 7-ci ösümlükler bilen kapınış nisbitin zor derecede östürüp, Xotan'nın ekologiye bir xatarlık tozuqını müstehkemleştiğini trak bilen təminleştiğini ümit ba.
1: Yakınki yıllardan bu yan Xotan şehri ekologiyanı tüzeş bilen has kesiplerini çoğunqır yuğuruşunu sicil algı sürdü. Bu qidimki alem boşluğunda sort yetiştirilgen kumuş bambukini sınaq tariqsada östürüş şu cayının alem boşluğunda sort yetiştirilgen sıra etlerini kölemleştirip östürüşüdeki boşluğunu toldurdi. Şu cayı bütün kesip zencirlik terakiyat endiyesi berpa kılıp, ekologiya kesipi arqılıq ammının kirimini aşırışka türtkü bulup, ekologiya ve iqtisadi ünümdün ibaret koş paydını işka aşırışını planladı.
0: Bazının mesulü Li An Hua bunlarını bildirdi. Bu kıtın kıtsınak tariqsi de östürüşünün başlanışını otuz kılıp, östürüş külümünün puhtu kademlerinin kenaytimiz hem kumuş, bambuk, yem xeşkini incik pişiklaş, Türk kuruluşa mas kademde katınışıp, baza şirket dekkan ailesi birleştirilgen endiz arqılıq

0: партия. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol açımız. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарша алымыз.
1: Radio anıgıçla. Gülün vatkan yezi kentlerge nezari seyipimizin dağınlaştırımız. Hem de Ürümşehri Midon rayonu Beyankı yezi 3 buzağı kente gibi erip, kentte ötküzülgen teklif kılıç yığının kent ahalarını kaysi iş oraları bilen temirli gelikini kör bakaylı.
2: Yakında Ürümçi şehri Midon rayonu Beyankı yezi 3 buzağı kentinin kent ahalar komiteti oylısı da Bahar Şamili iş oranı yetküzüş, medeniyet sayahat arkalık kentini güllendiriş baş temsirdeki etyaz pesirlik teklif kılıç yığını başlandı. 73 iş oranı Hridala mülazımeti, amanlık saklıgıcı, ailevi mihmanxanı mülazımetçisi, riyasetçi katarlıklarını öz işçiga algan bulup, bağırlık iş oranıga kenetikler aldın kabul kılınadı dep belge koyulgan idi.
1: 3 buzağ kenti Tianshan Longji Sayat Istirahat rayonu yaylaşkan. Yakın yıllardan bu yan Istirahat rayonunun türlük iktidarları kün sayın mükemmelleşti. Nurgun kent ahalisi iş aldıdıla işe uğurlaştı. 40 yaşlı kent ahalisi Sanduğaş, Kaylar, Şincan, Tianmei, Çangjie, Öycay, Mulazmi çeklik şirketinin iş oranı talladı. O mundak dedi. Piyadı mansam neçi minutlu yitip var hemen. Ben bu yığın hizmetine ait tekaza buluvadım hemen.
2: Teklif kılış yığını medeniyet ve sayahat arqılıq kentini güllendiriş süpüsü berpa kıldı. Şincan Yaxşıcay Medeniyet Sayahat Pen Texniki Çeklik Şirketi şu günü 3 buzağ kenti pay iqtisadi kooperatifiga umumi kıymeti 110 min yuanlik kesbi at jabduqlardan kalpaq jiletke eger qatarlıqlarını iyanı kılıp 3 buzağ kenti atlıq ətirtinin mulazimet obrazi ve mulazimet süptini östürüşke işletti. Tianshan Longji Sayahat Istirahat rayonu 3 buzağ kentindeki kent ahalilerge özgertip yenilangan 10 soda bezek avtomobilini tapşırıp kent ahalilerinin haksız işletişige berip xas mahsulat kol hüner sanayi buyumları qatarlıqlarını seçişge işletip kent ahalilerinin işik aldıda iyilik tikleş manzara rayonu ticaretige qatnışış sayahat taraqqiyatının paydasından bahirleniş imkaniyetige ege kıldı.
1: Şincan Medeniyet Sayat İcadiyet Kespi Yetiştiriş Baks Uyuşturgan Tuncu Kararlık Terbiyeleş Kurusu mu şu günü maz kademli başlandı. O netçi ayal uzun üstelini çördep oturuştu. Oktukçı Mekmel Gül Yasaşını kolmu kolu getti. Şincan Medeniyet Sayat İcadiyet Kespi Yetiştiriş Baks'ın ticaret başnazaretçisi Min Şia Emdülü Pütken Alren Mekmel Gül'ü görüştüp durup mundak dedi. Bu ünerin uygun valsa öydüla zakas kabul kılalaydı. Bakçı rayonu seçki yardan berdi.
2: Teklif kılış yığını nak meydanıda 3 buzağ kenti Şincan Yaxşıcay Medeniyet Sayahat Pen Texniki Çeklik Şirketi, Şincan Medeniyet Sayahat İcadiyet Kespi Yetiştiriş Bağıtısı, Şincan Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Medeniyet İcadiyeti Kespler Bazısı'dan ibaret 4 tarafından stratejili hemkarlık gelişimi imzalap, Tianshan Longji Gayri Maddi Medeniyet Mirasları Kasıphanısını ortak kurdi. Baza, gayri maddi medeniyet mirasları kasıphanısı bilen Dehqan Çaruvçılar Kooperatifi arqılıq kent ahalarının keştiçilik, şırdaq etiş qatarlıq ən-ənvi hünər sənayetini beyiş kəsbiga aylandırdı.

0: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çik qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəssisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şenjang İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çekli Şerikti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Şenjang Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şetin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sulu Şetin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aytıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüdü.
2: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüdü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümanik paraşlarınızı tügütüdü.
2: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verilüdü.
1: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınıdı.
2: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızıl görüleysiz.
3: Sulu Şetin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka'dan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsızdınız ba?
3: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sulu Şetin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
1: Şansı sizde

0: Kaltıs Beyiş Mahirleri.
1: Radyo anoçlarım diye Kaltıs Beyiş Mahirleri sahipimiz bu içe Aksu Şehri İgerçi Bazırı Soğurtlu Urukluk Yukarkı Çoktal Kentin Eslerlik ilgili ki yerlik mutakassisi Çin Linşen'in hikayesini sözler birimiz.
2: Aksu Şehri İgerçi Bazırı Soğurtluk Urukluk Yukarkı Çoktal Kentin'de Çin Linşen'in ismi tılgı ilinse yurttaşlar hemişe baş parmağını çıkırışıdı. Yıraq yakınlığı tonulgan bu əsliyelik yezi ilgili ki yerlik

0: арқылы арзу етізіңізге жол ашамыз. Құрметті радио аңлаушылар, Мұнбет Тұпырақ программасын аңлашыңларды қарсы алдымыз.
1: Радио аңлаушылар, қалтыс беш маһирлер сайтымызды алмаштырмыз. Şinjan Genjaqu Söksöklükke Döwlet Derejelik Täbiilikke Qoğdulgan Rayonunyň Başguruş İdaresi, Şihu Başguruş Şöbe İdaresi Sänpäy Merkezi Başguruş Punktida hyzmat daşdyry Lo Hongwini Lo Kami dep atyşydy. Emdi köpçülikke Lo Hongwini uzak yıllık orman koğdaş hizmetinde yitildirgen köp türlük turmuş mahar toğrusu sözler birimiz.
2: Yakında 56 yaşlık ekolojiye orman koğduğucusu Lo Hongwei hizmettaşları bilen çarlaş koğdaş hizmetini ahırlaştırırgan dinkin derhal başkuruş koğdaş ponketirki yatkının yenidiki köktatlıkı kilip yerini ağdırıp köktat deyirdi. Olar kaynan taşkılığı çömüp işlev atkanda, yeni bir başkuruş koğdaş ponketinin üskünesi de kaşılı körülüp, ciddi remont kılış toğrısıdaki uxturuşunu tapşırıp aldı. Lo Hongwei derhal saymalarını elip, aldıraş teneş nak meydanğı mağdı.
1: Lo Hongwei mundaq dedi. Başkuruş koğdaş ponketi şehir oyundan yırakrak. Başkuruş koğdaş ponketi hizmeti de cezmen bir neş türlük mağaratın köprak ilgileşki toğı kilidu. Meselen, bakımcılık, aşpazlık, remontçılık digendek. Muşunda kılgandıla andın türlük tasadı bir ehvallarga temkin takabül turalayımız.
2: Şihu şehirde olduruşluk Lo Hongwei, Şinjan Genjaqu Söksöklükke Döwlet Derejelik Täbiilikke Qoğdulgan rayonunu Başguruş İdaresi, Şihu Başguruş Şöbe İdaresi, Sänpäy Merkezi Başguruş Ponketinin ekologiyalik orman qoğduguchisi. Yıl boyu orman rayonunda hizmet kılgaçka, meyli su, tok remont kılış, avtomobilde kaşılı körülüş yaki mezilik taamlarını yetişti bulsun, o hemmigi kamil. Hizmettaşları onu yakınlık kılıp Lo Kamil dep ataydı.
1: Lo Hongwei, Lanzhou'daki bir Ali Mektep'nin maşı elektrik kesbini bütküzgen bulup, kiçikidin tartıplı türlük elektrik saymalları zapçasları bilen Apple işini yakış görettim. Daha şunu bütküzgen deyinkin, o savaqdaşları bilen Şanghay'ı berip, kuruluş materyalları soğuz bilen şugullandı. Lo Hongwei mundaq dedi. Nayt gayret bilen işlep atkınımda dadam telefon kılıp öyge kaytıp kilişimini etti. Öydikilerin o nesiyeti bilen ben soğudun vazgeçip yurtum kaytıp hizmet izledim. Dadam peşkede parti yazası. O bir ömür orman başkuruş koğdaş hizmeti bilen şugullandı. Kaçka mina özünün işleri varısı kılıp devamlı orman koğduşumun ümit kılattı.
2: Lo Hongwei 2004 yılı yurtuğa kaytıp kilip ekologiyalik orman koğduğucusu boldı. Aynı çağda orman rayonunu başkuruş koğda şaraiti japalıq, yataq şaraiti intayin addi bulup, ponket boyuca birla motosiklet bar idi. Lo Hongwei mundaq dedi. Uçaqlarda köpçilik her günü ettigen çıkıp ketip keç qaytattuq. Çüşte nan ve kaynaq su bilalla korsak doyguzup, susuzluğunu basattuq. Kündilik çarlap koğdaştın başka yana kanunsuz kişilerinin deldiraklarını oğurluqçı kesiş, Yava toşkan zedikini kanunsuz kolaş katarlık ekologiyaya buzgunçılık kılış kılmıştırının kattık aldığını ilişimizde doğru keletti. Her yili et yazdık terilgu ve közlük yığın mezgeli kanunsuz oğurlıkçı kolaş kalaymıkan kesiş hareketleri köp yüz berdiğen mezgil bulup kündüzeyi çazı noktası ve mühim yollarda sırttın kergallarının hareket yönülüşüge dikkat kılsak, Ketisi körülgen normalsız ehvallarını nöwet bilen rätki turguzup tekşirettik. Biz köp ketim keçide kanunsuz o olguçlarını tutkan. Yine Yoşurun rayonda kanunsuz kazguçlar ve avtomobillarını muvaffakiyetlik tosqan iduk. Daimlik çarlap koğdaş, çazı noktalarda nöwetçilik kiliş ve kattık başkuruş koğdaş arkılık koğdaş rayonudaki ekologiyaya bozgunçılık kıladığan törlük kanunga kılap kılmışlar tosuldi. Ekologiyanın muhiti sicil yakışlandı. Yepinci ösümlük ve yavayı hayvanlarının bargan seri köpeği vatkallıkını görüp köpçilik muvaffakiyet duygusu çömdük.
1: Lo Hongwei'nin yatıkıdaki karvat beşiğe onun kotunu ve kızı bilen düşken kolektif sürüttü hem de künlük çarlaş hatırısı koyulgan. Bir kılın albumda dadısının ilgiri orman rayonunda köreş kılgan yıldırı hatırlengen. Lo Hongwei mundaq dedi. Dadam bir ömür iş ornunu söyüp kesbini kadirlep ötken. Her kıtım hizmetli kıyıncılıkı uçurgunumda daim onun tabulgaları ve təlimini esleymen. u mendin ish o'rinda har bir ishni ko'ngil qo'yib yaxshi qilishimni, mas'uliyatni qalbimga bukib, qizg'in muhabbatimni harakatimga aylantirishimni talab qilardi. Hozir Qo'g'dosh rayonimizda nihoyat zo'r o'zgarish bo'ldi. O'tin mudofiyalanish yo'llari giralashdi. Yotoqlarimiz pokiz, ratlik, ozoda. Odamsiz qushqular cheksiz o'rmon osmonini aylanib uchib yuraydi. Aqliy iqtidorlik boshqurish osrash xizmati texmi yuqori unumlik bo'lib o'tadi. Lo'xunvining xizmatdoshi Erjon Qobil mundoq dedi. Lo'xunvi xizmatda kasbiy iqtidori kuchlik, sabrjon, inchka yaxshi ustam. Turmushda u kishilarga samimiy muomila qiladi. O'zining so'z harakati orqali atrofdagi yoshlarga ta'sir ko'rsatib kelyapti. U ko'plagan boshqurish qo'g'dash punktida navbatlashib ishlaydi. Qo'g'dash rayonimizning ahvolini pishiq biladi. U o'rmonchilik rayonimizdagi mangalaydigan tirik xarita. Bir qism yoshlar uning yetakchiligida tadrijiy ko'nglini to'xtatib, noy tez ilgirlidi. Lo'xunvi kulib turib mundoq dedi. Qo'g'dash rayonida to'rt fasllarning hammasida qushlarning sayrishlarini ong'il bo'ldi. Bu bir baxt. Har kuni o'tib, dal daraxtlar bilan bildi bo'lish bir xil baxt. Men cho'llikda davomli il startib, bu yeshillikni ko'ngil qo'yib, yaxshi qo'g'dashni xohlayman.

0: Yakında yez ilgili yez ministerliği Fujian ülkesinin Fuzhou şehrinde çok uzuk karışını ameliyat körüstüp köp menbeli yemeklik teminat sistemisi berpa kılışını algı sürüş yığına açtı. Yığında ondak tehditlendi. Köp menbeli uzuk teminat sistemisi berpa kılışının mühim ehmiyetine tuluk tutup, dikkatini oralaştırışını adalaştırış, süpetini östürüp, önümünü aşırış, istimalini yetekleşki merkezleştirip, türlük tedbir oralaştırmalarının emelileşip, önüm hasıl kılışığı türkü bulup, köp menbelik yemeklik bilen teminleş iktidarını sicil östürüş gerek. Kesip kurulması ve işlep çıkırış oralaştırmasını alalaştırıp, mevkanı baylık ebzellikiyi koyup, baylık yoşurun küçüğünü çoğunkur kezip, yemeklik iç boşluğunu kenetiş gerek. Terakkiyat süpüti ve önümünü östürüp, pen teknikini yığınlık yaratış ve yeşil işlep çıkırışını yenimi küçeytip, yezgilik mesulatlarının süpet ölçüm sistemisine takımlaştırıp, kesip zincirinin uzrışıga hakiki türkü buluş gerek. Uzukluk sağlamlığı bu içi penli umumlaştırışını küçeytip, tamak kurulmasını alalaştırış ve tecep ziyanını azaytışka yetekçilik kılış gerek. Planlap oralaştırma kılış, tarmaklar maslışış ve amil kapaltını küçeytiş gerek.
1: Yakında Niyana Hesedeki 100 000 mu toğraklıktaki bahar mağdamçı kurtını tik uçar ayrıplan arkalık aldığını eliş yoktuş meşgulatı 4 günde muvaffakiyetlik tamamlandı.
0: Yakında Kırlı şehrinin Karı Yulgun Bazırı Otturu Doğa kentteki caylaşkan Bayonglun Oblastı Tınyu Mönbulak Yemeklik Çektik Şirketin işlep çıkırış seyhide aldıraş menziri barlık geldi. Yığın süt mikrop öldürüş, arlaştırış, tonluş katarlık, köpkül iş tertip arkalık pişiklangan dünkin. Şekli erkıl yığın süt boğduğunu, Şincan Kuhunu Binguri, Medeniyet icadiyeti marojmiz katarlık meşturlik has mesulat arka arkadan işlep çıkırış liniyesinden çıkırılıp sütünün kuyu kuşidi etrafı kıtardı.
1: Otra Doğa kentide hazır 110 süt kalısı var. Bunundan ilgiri yeni sütünün setiliş yolu birli hıl bulup koşulma kıymeti tövenlerek idi. Bayınğulun Oblastlık İstatistik İdarisi, Bayınğulun Oblastlık Tamaka Məxsus Setiş İdarisi şirketinin kənətdə turuşluq xizmət ətirdi kənd işki komiteti bilən birləşib, çoğunqır təkşürüb tətqiq qılıb, kənətnin süt qalısı baxmışılıq baylıqı tayınıb, kənd ahallarını, süt məhsulatlarını inçikib şıxlaş karxanısı quruşqa yetəklidi. Karxana bu yıl birinci ayda resmi işlep çıkırışka kırıştırılıp, sütünü öz cayda çoğunqır pişiklap aylandırışını işe aşırıp, on neçi kent ahalısını yakın etrafta işe uğrulışka gelip kaldı.
0: Hürmetlik radyo anıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Pırak programımızı bu içi anlaşıp edip. Anlığınızla rahmet.